0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da. Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları, yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Bugün biraz daha modern bir konuda konuşacağız. Çünkü günümüzde daha sık karşılaştığımız bir durum. Eskiden farklı kültürlerden insanların evlenmesiyle çok sık karşılaşılmazken günümüzde daha sık görülen ve normal karşılanan bir durum. Programımızın bu bölümünde farklı kültürde evlilik konusunu ele alacağız. Farklı kültürler bazen farklı dillerden kaynaklı sorunları, çözümleri, olumlu ve olumsuz yanlarına bakacağız. Tabii ki yine bu konuda bize en iyi rehberliği Tanrı Sözü sağlayacak. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün farklı kültürlerde evlenen kişilerden, çiftlerden bahsedeceğiz. Sizi dinliyoruz Aynur Hanım. Belki bu konuyla ilgili merak edilen şeyler vardır. Belki farklı kültürden evli olan kişiler vardır. Neler söylemek istersiniz?
1: Evet, farklı kültürden evlilikler aslında aynı ülkenin vatandaşları da olabilir. Bir kişi farklı bölgelerden olabilir. Doğudan, batıdan, Karadeniz'le, Anadolu'dan farklı kültürler olabileceği gibi. Hem de farklı ülkelerin vatandaşları da olabilirler. Bu durumda tabii ki daha da büyük bir farklılık demek bu. Ülkemiz içinde de farklı kültürler, farklı inançlar ve dolayısıyla da farklı gelenek, görenekler, adetler var. Kültür öyle bir şey ki aslında yemekten kutlamalara, çocuk yetiştirmeye, oturuşumuza, kalkışımıza kadar birçok şeyi etkiliyor. Farklı kültürden insanların evliliğine ülkemizden güzel örnekler var dedik. Mesela doğulu biriyle batılı birinin evliliği aslında ülkemizde çok görülüyor. Ya da Karadeniz'den, dediğim gibi başka bölgeden birisinin evlenmesi gibi. Doğulu bir erkek daha geniş aileye sahip olabilir ya da doğulu bir kadın. Eşlerden birisi doğuluysa o zaman onların için geniş aile çok önemli. Misafirperverlik çok önemli. Birbirlerine gelip gitme çok önemli, görmek. Ama batıdan birisi misafiri o kadar sevmeyebilir. Evinde evet, sürekli misafir istemeyebilir gibi. Bu bir örnek farklılığa. Bu yüzden ailelerde zaman zaman ciddi problemlerle de karşılaşılabilir bu kültür farklılıklarından aslında. Bireylerin yetiştiği ortam, yetiştiği yerin kültürel değerleri, gelenekleri, toplum yapısı, kişilik özelliklerinin ve alışkanlıklarının oluşmasında çok etkili. Bu nedenle özellikle farklı kültürel kimlikteki insanlarla evlenenler daha esnek davranmaya hazır olmalıdır diyebiliriz. Evet. Yani bu ister aynı ülke içerisinden olsun, ister farklı ülkelerden olsun, buna hazır olmalılar. Aslında farklı kültürlerden olsun olmasın, zaten her ilişkinin kendine özgü zorlukları var ve kültürler arası ilişkilerde de ilişkilerde bunlardan farklı değil. Önemli olan bu zorluklara açık fikirli ve sevgi dolu bir şekilde yaklaşmaktır.
0: Evet, evlilik öncesi yapılan en büyük hatalardan bir tanesi kişinin eş adayını değiştirebileceğini düşünmesidir aslında. Evet. Kafasına yatmayan ya da hemen kabullenemediği kültüre bağlı davranış ve alışkanlık varsa neyse bu değişir gözüyle bakmalarıdır aslında biraz da. Bu giyim olabilir, yemek olabilir, davranışlar, alışkanlıklar olabilir. Yani biz kimseyi değiştirmek üzere evlenmiyoruz aslında.
1: Evet, yani bunu çok bu hataya çok düşüyoruz. Nasıl olsa bu değişir ya da bunu hallederiz yani gibi düşünüyoruz. Ama bu bunlar farklı şeyler de olabilir. Tabii ki alışkanlıklar içerisinde birçok şey olabilir. Yani kültürel alışkanlıklardan bahsediyoruz burada onun için. Ama daha farklı şeyler de olabilir. Yani şiddet, küfürlü konuşmak, bağımlılıklar bunlardan bahsetmiyoruz. Bugün farklı kültürleri konuştuğumuz için kültürel farklılıklardan bahsediyoruz. Yemek işte yemek olabilir dediğiniz gibi giyim olabilir, davranışlar olabilir. Ve eğer böyle düşünüyorsak aslında çok yanlış düşünüyoruz. Yani her şeyi değiştirebileceğimizi düşünüyorsak adayda, evleneceğimiz adayda. Kişi eş adayı için değişebilir de değişmeyebilir de diye düşünmelidir.
0: Evet.
1: Eğer kesinlikle kabul edemeyeceği, tolerans gösteremeyeceği şeyler varsa o zaman en başta evliliğe doğru adım atmamak gerekir. Bu hatalardan bir diğeri de inançtır. Farklı inançlara sahip adaylar başta bunu hoşgörüyle karşılayabildiklerini ve bunun evlilikleri için bir sorun olmayacağını, bu konuda her ikisinin de özgürce kendi yollarına gidebileceği yanılgısına kapılabilirler. Ancak evlendikten sonra çok kısa bir süre sonra bunun gerçekte böyle olmadığını fark ederler. Farklı inançlara sahip olmak çoğu zaman durumlar karşısında nasıl davranacağımızı, çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizi, kutlamaları ve daha birçok şeyi etkiler. Örneğin Hristiyanlar olarak inancımız sadece pazardan pazara kiliseye gitmenin çok daha ötesinde bir yaşam biçimidir. Tanrı hayatımızın her alanıyla ilgilendiği için birçok kararımızı dua ederek ve sonucunda da alacağımız yönlendiriş ile veririz. Ancak başka inançtan olan eş adayı bu süreci beklemek istemeyebilir ve hemen kendi kararını vermek isteyebilir. Aile olmak birçok şeyi birlikte yapmak demektir. Bir beden olmak demektir. Eşlerinden birisi her pazar kiliseye giderken diğer eş evde geç bir kahvaltı yapmayı bekleyebilir. Tüm bunlarda bir süre sonra bireyselleşme ve sonucunda da ilişkide kopmalar yaratabilir. Ya da kabul edilemez hale gelebilir ve tartışmalara yol açılabilir. Onun için farklı inançlara ya da aynı inanca sahip olmak da eş adayları açısından çok önemlidir. Eğer farklı kültürler konuşuyoruz yani o zaman farklı inançlar da olabilir. Bu da çok önemli bir kriter.
0: Evet, tabii ki farklı kültüre sahip olunca o ayrı bir durum. Gerçekten öğrenmek gereken birçok nokta var. Farklı inanca sahip olunca biraz daha karmaşıklaşabiliyor durumlar. Farklı dillere sahip olmak da aslında iki kültürde de evliliklerde dil konusu da çok büyük sorunlara yol açabiliyor. Belki eşlerden biri diğerinin dilini az biliyordur ama duygularını ve düşüncelerini tam olarak aktaramayabilir. Bundan daha fazlası da gereklidir. Peki bu durum mümkün değil mi sizce?
1: Evet, yani iki ayrı dilde dile farklı kültürden evlilikler tabii ki mümkün. Dediğiniz gibi birisi diğerinin dilini az çok biliyordur. Başlangıçta o şekilde tanışmışlardır ve birazcık da olsa anlaşabilmişlerdir. Ama bu ilerleyen zamanlarda duygularımızı ve düşüncelerimizi dediğiniz gibi daha derin bir şekilde aktarabilmek için yeterli değil. Çünkü evlilikte bir beden oluyorsak, çok yakın dost oluyorsak, birbirimizi yani dost olabilmek için ve tek beden olabilmek için gerçekten düşüncelerimizi ve duygularımızı tam olarak ifade edebilmemiz lazım. Bu yine de mümkün. Ancak eşlerin birbirlerinin ana dillerini en kısa zamanda çok iyi öğrenmek konusunda çok çaba sarf etmeleri gerekir. Bu en iyi senaryodur tabii ki iki tarafında birbirinin dilini çok iyi bir şekilde biliyor olması. Ancak farklı sebeplerden dolayı bazen bir eş için bu çok zor olabilir. Karşı eşe dayın dilini öğrenmek zor olabilir. O zaman en azından diğer eş karısının da kocasının ana dilini çok iyi öğrenirse bunu ortak dil yapabilirler. Aksi takdirde bu bir iletişim problemi yaratır ve uzun vadede çift ilişkisini çok yıpratır. Tabii ki eşlerin birbirlerinin dillerini öğrenme sürecinde de birbirlerine karşı daha sabırlı olmaları gerekir. Çünkü yanlış anlaşılmaları olabilir, dil aktarımından dolayı ya da eksik düşüncelerimizi eksik aktaramadığımız için, tam olarak aktaramadığımız için karşı taraf bizi tam anlayamayabilir. Bu konuda da bunun içinde sıkışmışlık hissedebiliriz. Tam olarak kendimizi ifade edemediğimiz için ya da karşıdaki kişi bizi tam olarak anlayamadığı için. Bu anlamda bu dili öğrenme sürecinde sabırlı olmak gerçekten çok önemlidir. Çünkü bu birkaç çok kısa sürede olacak bir şey değil. Çünkü dil kültürle de iç içedir. Birçok şeyi de öğrenmek gerekir aynı zamanda dili öğrenirken. Diğer bir konu da çekirdek ailenin temelini atmak için adım adım ortak noktaları keşfederek bulmaları ve diğer konularda da ortak yeni bir kültür oluşturmalarıdır.
0: Evet, önemli bir konu gerçekten. Neler yapılabilir bunun için, ortak bir kültür oluşturabilmek için?
1: Bu da yine zaman ve sabır isteyen bir şey ve uzun soluklu adım adım yapılacak bir şeydir. Bir günde düşünülecek, konuşulacak şeyler değiller. Her iki eş de farklı ortamlarda farklı dil ile büyümüş olduğunu düşünürsek her ikisinin de yemek, giyim, boş zamanlarını değerlendirme şekilleri ve daha birçok şey farklı olacaktır. Her evlilikte olduğu gibi farklı kültürden çiftler de birbirlerini gözlemleyerek, yargılamadan, aşağılamadan, dalga geçmeden birbirlerinin kültürünü öğrenmeye çalışmalı. Çoğu zaman eşler kendi kültürlerini çok üstün görürler ve diğerinin kültürünü aşağılar maalesef. Bunu çok duyuyoruz. Mümkünse eşin, yani farklı ülkedense eşin ülkesini ziyaret ederek ya da farklı şehirden, farklı bölgedense o bölgeyi ziyaret ederek onların kültürünü daha iyi anlamaya çalışabilir. Ama mümkün değilse o kültür hakkında güvenilir kaynakları okuyarak, belgeseller izleyerek anlamaya çalışabilir. Partnerlerinin kültürü hakkında soru sorarak anlamaya çalışabilirler. Bu gerçekten çok önemli. Yani görmezden gelmemeliyiz. Bu konuda kendimizi herkes, her aday kendini eğitmeli. Eşinin kültürü konusunda, onun kültürünü nasıl? Tabii ki belli şeyleri eşlerimizden öğreniyoruz ama eğer biz bunun kültürün bir parçası olduğunu bilmiyorsak o zaman yanlış anlayabiliriz bazı şeyleri ve çatışma yaşayabiliriz. Ama aynı zamanda kendimiz de eğitirsek eşimizin kültürü hakkında o zaman onu daha iyi anlayabiliriz ve daha farklı yaklaşabiliriz.
0: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

Radyo Maranata, gerçeğin sesi. Bize www.radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Hepsi senin ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: Hepiniz sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Bugün farklı kültürlerde evlilik hakkında konuşuyoruz. Buradan devam edeceğiz, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Düşünecek olursak aslında Aynur Hanım, iki farklı kültürden evlilikler büyük bir zenginlik de aynı zamanda.
1: Evet, kesinlikle. İlk önce yani bu ortak noktaları bulmaya çalışırken, keşfederken, farklı dildeyse dili öğrenirken, kültürü öğrenirken biraz sabırlı olmak gerekse de sonunda büyük bir zenginliktir. Belli yaşa kadar öğrendiklerimiz, gördüklerimiz, çok daha fazlasına sahip oluruz iki farklı kültürden evlilikle ve her birinden bir şeyler seçebiliriz aslında. Çiftlerde hangi kültürden neyin onlar için daha iyi olduğuna karar verebilirler ve kendi çekirdek aileleri için yeni bir kültür oluşturabilirler ki buna üçüncü nesil kültür diyoruz. Ne tam olarak erkeğin ne de tam olarak kadının kültürü değil, ancak karma bir kültür ortaya çıkıyor. Bunlar geleceğe yönelik ortak hedefler, ortak hobiler veya aile ve ilişkilerle ilgili ortak değerler olabilir. İlişkinize özgü yeni gelenekler yaratmak, bireysel geleneklerinizi birleştirmenin ve harmanlamanın da güçlü bir yolu olabilir tabii ki farklı kültürden evlilikler. Dediğimiz gibi bu oluşum bayağı zaman alıyor, sabır istiyor. Onun için hepsini konuşmak, denemek ve sonucunda da çift olarak neyi daha çok sevdiğinize karar vermek önemlidir. Her iki kültürden de yemekler yapmayı deneyebilir. Kültüre ait özel günlerin ve kutlamaların nasıl yapıldığına bakılabilir. Çocuk yetiştirme konusunun nasıl yaptıklarına bakılabilir ve daha birçok şey. Burada önemli olan yani bunlara, yani kültürü öğrenmeye çalışarak yargılamadan, aşağılamadan, sadece benimkisi daha iyi ya da üstünlük, kültür üstünlüğü göstermeden gerçekten açık ve objektif bir şekilde hangisinin daha iyi olduğunu, nasıl yapıldığına bakmakta fayda var. O zaman büyük bir zenginlik olacak.
0: Evet, iki farklı kültürden çiftlerin evliliği aynı zamanda çiftlerin aileleri açısından da yeni bir şey. Bilmedikleri, evet, alışılmadık bir kültürle karşı karşıya kalıyorlar. O zaman bu durumda onların hoşgörüyle ve esnek davranarak karşı tarafın kültürünü anlamaya çalışması çatışmaları azaltacaktır.
1: Kesinlikle bu geniş aileler için de geçerli. Yani eşler kendi aralarında bunu yaparken geniş ailelerin de biraz aynı bakış açısına sahip olması, esnek olması, bu anlamda hoşgörülü olması ve gerçekten karşı tarafı anlamaya çalışması ilişkiler açısından çok değerli. Aile değerlerini oluşturmaktan bahsettik. Yeni çiftin, iki farklı kültürden olan yeni çiftin kendi değerlerini, yani ne erkeğin ne kadının ailesi gelen değil de şimdi çekirdek olarak kendilerinin çekirdek aile olarak yeni değerlerini oluşturmasından bahsettik. Bunu oluştururken de dikkat etmemiz gereken başka bir şey de çift olarak geniş ailelere de tatlı sınırlar çizmek aynı zamanda. Tabii ki geniş ailelerde hoşgörülü olsunlar ama bazen olamayabiliyor. O zaman çiftin bu sınırları çizmesi gerçekten çok önemli. Neyi nasıl yapacaklarına onların etkisi altında olmadan karar verebilmeleri de önemlidir. Batı ülkelerinden biriyle evlenen bir Türk ele alacak olursak, örnek olarak sadece, genel olarak Türk aile her şeye daha fazla müdahil, kurmacı olabilir. Çiftin kararlarına müdahale edebilir. Çok sık görüşmek istiyor olabilir. Ancak eğer bu diğer eş için fazla ise burada Türk eşin kendi ailesine sınır koyması da önemlidir. Aynı şey diğer eş için de geçerlidir tabii ki. O da çekirdek aileleri için oluşturdukları kültürü, yeni üçüncü kültürü, rutini korumalı ve kendi ailesiyle gerekli sınırlar hakkında konuşmalıdır, kararları hakkında. Bu sınırlar koyulduğu sürece geniş ailenin nasıl yaşadığı kendi kültürleri içerisinde bizi pek ilgilendirmez ya da çifti çok ilgilendirmez. Çünkü onlar şimdi iki farklı kültürden kişi olarak ortak değerler bulmaya çalışıyorlar ve yeni aile olarak o ortak değerleri tutmaya çalışacaklar. Onun için senin ailen böyle yiyor, böyle yapıyor, o zaman bizi çok ilgilendirmiyor. Yani onu da konuşmamak evlilikte daha mutlu olmamız için yardımcı olacaktır. Ve her evlilikte olduğu gibi çok kültürlü evliliklerde de sevgi, saygı temel ihtiyaçtır diyebiliriz. Eşlerin birbirlerinin değerlerine, geleneklerine, alışkanlıklarına saygı duymaması, eleştirmesi, kendi kültürel yapısının daha üstün olduğunu benimsetmeye çalışması kültürel çalışmalara sebep olmaktadır.
0: Evet, örneğin eşlerden birinin diğerinin örf ve adetleriyle dalga geçmesi, saçma bulması gibi.
1: Kesinlikle. Evlendiğimizde farklı kültürden evlilikler olduğunda kendi değerlerimizin tamamen hepsini bir kenara koyacağız. Böyle bir şey de mümkün değil. Yani ortak değerler oluştururken birbirimizin değerlerini, geçmişten gelen değerlerini de tamamen yok etmek değil amaç. Yani senin kültürünü koyuyoruz, benim kültürümü koyuyoruz ve bizim yeni aile olarak hangisi bizim için takip etmek açısından çok daha iyi? Bunu oluşturuyoruz. İkisi arasında bazı bir şey, karma, yeni bir değer oluşturuyoruz. Evet. Yani ama amacımız birbirimizin değerlerini yok etmek değil kesinlikle. Bunu yapmaya çalışmayacağız. Zaten o zaman saygı olmaz yani, evet, işin içerisinde. Evlilikte kültürel çatışmaların bir diğer nedeni de aynı zamanda tarafların uzlaşmaya yanaşmaması. Birbirinden farklı kültürlerde yetişen iki kişinin ne kadar farklılıkları olursa olsun uzlaşmaya gitmesi, yeniliklere ve değişime açık olması ve evliliği devam ettirmeye istekli ve kararlı olmaları kültürel çatışmaları önleyecektir. Yani çok inat edersek, hayır onu öyle yapmıyoruz, böyle yapıyoruz, bu gereği yok. Bazı şeylerde fedakarlık yaparak, bazı şeylerde ortak noktada buluşarak amacımız evliliğimizi, daha evlilik ilişkimizi daha da güçlendirmek, beslemek ve büyütmek olmalı. Oraya, o hedefe doğru odaklanmamız lazım.
0: Evet. Peki kültürel farklılık sorun olmaktan nasıl çıkar? Neler yapmak lazım?
1: Evet, biraz daha pratik örnekler verirsek, cık olursak, çiftin birbirlerine saygılı davranması, dediğimiz gibi her evlilikte böyledir aslında. Sadece farklı kültürlerde olan değil. Ama burada belki biraz daha tolerans ve hoşgörü, saygıyla birlikte gerekiyor. Ve her evlilikte olduğu gibi yine başlangıçta zayıf olan duygusal bağlılığı sevgi, saygı ve yakınlık aracılığıyla güçlendirmek çok önemli. Çiftler bunu birbirlerinin duygu, düşünce ve davranışlarındaki farklılıkları keşfederek bu farklılıkları kabul etme ve bazı konularda da değişme yoluyla yapabilirler. Farklılıkları keşfetmek, başta dediğimiz gibi sabır, zaman, istek, çaba, fedakarlık gerektirir. Keşif süreci zordur, ancak sonrasında ilişki zenginleşir, meyve verir ve tadı daha iyi olur. Keşif sürecinde sabırlı olmak gerçekten çok önemlidir. Özellikle farklı kültürlerde biraz daha efor sarf etmek gerekiyor bu anlamda. Ve yine her evlilikte olduğu gibi çok kültürlü evliliklerde de erkek ve kadının birbirlerinin ihtiyaçlarını anlamaları önem arz eder. Erkek ve kadın biyolojik olarak nasıl farklıysa bazı ihtiyaçları da birbirlerinden farklıdır. Bu ihtiyaçlara çok detaylı bir şekilde daha önceki programlarda değinmiştik, evet, aslında. O zaman bu ihtiyaçları bilirsek ne olur? Birbirimizin penceresinden daha rahat bakabiliriz. O zaman birbirimizi daha iyi anlayabiliriz.
0: Evet, aslında daha önce de bahsetmiştiniz, ortak değerleri oluşturabilmek ve bu noktalarda buluşabilmek kültür çatışmasıyla ilgili yaşanabilecek problemlerin azalmasına da yardımcı olacaktır bu noktada.
1: Evet, kesinlikle. Yani ortak değerleri oluşturmak ve ortak kültür oluşturmak bizim için çok faydalı olacaktır. Evet. Çiftlerin çekirdek bir aile olduklarının farkında olması da ve kendi ailelerinin ilişkilerine müdahale etmemeleri gerektiğini bilincinde olması da çok önemlidir. Geniş aile ile eş arasında sınırlar ve kararlı duruş sergilemek yeni çiftin aile, çekirdek ailesi için çok faydalı olacaktır. Yaşamla ilgili kararları da sorgulamadan geleneklere bağlamak yerine İki tarafında fikirlerine saygı duyarak ortak kararlar vermek gerekir. Yani bazı kararlar alırken bana göre bu daha böyle yapmak daha iyidir, doğrusu budur değil de karşı tarafında fikrine saygı duyup ortak bir noktada karar vermek gerekir. Evet. Aynı zamanda eşin duygu ve düşünceleri ile empati kurmak, ilişkilerin daha güçlü olması konusunda yardımcı olacaktır. Ve son olarak da eşlerin birbirleriyle zaman geçirmeleri, son olarak ama en önemli şey diyebilirim. Birbirleriyle zaman geçirmeleri, her şeyi konuşabilmeleri, birbirlerinden yargılanma ya da aşağılanma korkusu olmadan her şeyi konuşabilmeleri, arkadaşlıklarını derinleştirmeleri, birbirlerine olan sevgilerini besler. O zaman kültür farklılıklarından doğan şeyler de daha hızlı bir şekilde tolere edilebilir, daha esnek olunabilir. Önemli olan gerçekten bu, her evlilikte olduğu gibi sevgi ve saygı çok önemli dedik. Burada da bu sevginin oluşabilmesi için bütün bunlar çok değerli. Yani birlikte zaman geçirmek, birlikte konuşabilmek, birlikte güzel bir şekilde arkadaşlığı derinleştirmek bunu besleyecektir.
0: Evet, tüm program serimiz boyunca ilişkide olması gereken sevgi, sabır, iletişim, empati, anlayış, sabır, fedakarlık gibi birçok noktaya değindik aslında. Sağlıklı bir ilişki için olması gerekenler bunlar olsa da, eğer hayatımızda Tanrı yoksa, ne kadar istesek de günahlı doğamız yüzünden bunları olması gerektiği gibi doğru bir şekilde yapamıyoruz maalesef. Fakat Hristiyanlar olarak en büyük örneğimiz İsa Mesih'tir. Bizler her erdemi, duyguyu, düşünceyi, bakış açısını gerçek kaynaktan, yani Tanrı'dan öğrenebiliriz. Hayatımızın merkezinde Tanrı varsa doğru kaynaktan beslenebiliriz ve Tanrı ile ilişkimiz iyi ise bu diğer ilişkilerimizi de olumlu şekilde etkileyecektir. Programımızın sonuna geldik. Değerli bilgileriniz için, paylaşımınız için çok teşekkür ederiz Aynur Hanım.
1: Rica ederim.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırak.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
1: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz efendim. Bugün Vahiy 1:18 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir diyor İsa Mesih. Bu konu üzerine konuşacağız. Aslında bu bağlamda ben öncelikli olarak ölüm neden var sorusuyla başlamak istiyorum pastörüm.
2: Bir konuyu anlamak için zıttını düşünmek lazım. Hı hı. Örneğin yalan neden var diye sorarsak bunun karşılığında bir doğruluk kavramı olması gerekiyor. Ölüm neden var diye sorduğumuzda da bunun karşısı yaşamdır. Yani yaşam olduğuna göre ölüm sonradan gelişmiş bir olay, bir konu oluyor. Hı hı. Yaratılış 2. bölüm 17. ayette ki Tanrı sözünün buyruğunun ihlal edilmesinden kaynaklanıyor. Ben geçtiğimiz haftalarda bu konuda bir vaaz da verdim hatta. Özellikle bu Yaratılış 2:17 üzerinde durdum. Tanrı diyor ki ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Yani Adem'e bunu söylüyor. Yaratılış olmuş, yaratılış tamamlanmış. Yaratılış 2. bölümde Tanrı yaratılışı özetliyor ve Adem'le konuşuyor. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Bu ayet kutsal kitapta insan ile Tanrı arasındaki gerilimin görüldüğü ilk yer diyebiliriz. Hı hı. Yani bir kaos ortamı yoktu aslında. Tanrı yaratılışı gerçekleştiriyor. Yani fiziksel yaratılışı gerçekleştiriyor. Her şeyi tamamlıyor. Ve Adem'le olan bu konuşmasında bir gerilim var. Şimdi bu bir film izliyorsak, yani bir filmi izliyorsak bazı sahneler olur. O anda bir şeyler olacağını hissedersiniz.
1: Evet.
2: Ve daha merakla beklemeye başlarsınız. İşte Yaratılış 2:17 ayeti de böyle. İyi ile kötüyü bilme ağacının meyvesinden yeme, ondan ölürsün dediğinde ciddi bir uyarı var.
1: Evet.
2: Ve bu uyarıyla birlikte yani ölümsüz yaratılan insan ölümün ne olduğunu anlıyor. Yani detaylar verilmiyor ama ölürsün dediğinde Adem öleceğini biliyor. Ölümün ne anlama geldiğini biliyor.
1: Evet.
2: Ancak ölümün ne kadar ciddi bir şey olduğunu anlamadı diye düşünüyorum. Yani anlamış olsaydı Yaratılış 3. bölümdeki o dramatik olay olmazdı. Ve Tanrı'nın sözüne itaat ederlerdi. Aynı zamanda Adem'de şunu görüyoruz, Havva'da da şunu görüyoruz. Bu Yaratılış 2:17 ayetine bağlı olarak Tanrı burada bir söz söylüyor ve Adem ve Havva bu söze güvenmiyor.
1: Hı hı.
2: İman etmiyor. Eğer bu söze iman etseydiler, Tanrı sözüne güvenseydiler, Yaratılış 3. bölümdeki o Tanrı sözüne uymamanın getirdiği ölümü yaşamayacaklardı. Tanrı
1: evet.
2: söylüyor. Yaratılış 3. bölüme geldiğimizde, yani bu imansızlığın ve Tanrı sözüne güvenmemenin nasıl ortaya çıktığı yere geldiğimizde Şöyle yazıyor. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi diye sordu. Kadın bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Aslında Tanrı dokunmayın demedi. Yani yemeyin evet. dedi sadece.
1: Yemeyin dedi.
2: Evet, sadece yemeyin dedi. Ve ne yaptığını biliyor. Yani ne olacağını biliyor. Hatta bir adım da ileriye de gidiyor. Yani Tanrı'nın sözüne bir şey de ekliyor. Dokunmayın dedi. Yani evet. bundan uzak durmalıyız. Yani ona hiç yaklaşmamalıyız. Yani bu anlamda bir söz söylüyor. Ve yılan kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Evet. İşte o zaman insan şöyle düşünüyor. Evet ben de Tanrı gibi olacağım. Aslında zaten Tanrı'nın yüceliğini yansıtacak şekilde yaratılmıştı. Ama İnsanı. Tanrı gibi olmak istedi. Ve bu da onlara neyi getirdi? Ölümü getirdiler. İşte çıplak olduklarını anladılar diye devam ediyor. Ve Tanrı'nın karşısında duramazdılar. Yani saklandılar. Ve Rab onlara seslendi ve hikaye böyle devam ediyor. O zaman ölüm dediğimiz konu bir kişi yani Adem ve Havva aslında Tanrı sözüne itaat etmeyerek ne yaptılar? Ruhsal ve fiziksel olarak öldüler. Ruhsal ve fiziksel ölüm Tanrı'dan kopmak demektir. Tanrı'yla birlikte olmamak demektir. Ondan sonsuza kadar ayrı kalmak demektir. Ölümü bu şekilde tanımlayabiliriz.
1: Evet. Peki İsa Mesih gerçekten çarmıh üzerinde öldü mü? Çünkü eğer İsa Mesih Tanrıysa nasıl ölebilir sorusu geliyor akla.
2: Evet bunu da duydum daha önce. Hatta zaman zaman farklı kişilerle konuşurken de Nietzsche'nin sözünü söylüyorlardı. Nietzsche Tanrı öldü diyorlardı. Tanrıysa Tanrı neden öldü? Burada yine işte Tanrı'yı anlamaktan kaynaklanan bir zorluk var. Yani biz görmediğimiz ruh olan bir varlığı kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Tanrı doğal olarak ölmez tabii ki. İsa Mesih'te iki doğa vardı. Tam insan, tam Tanrı'ydı. Yani biz kutsal yazılara baktığımız zaman, İncil metinlerine baktığımız zaman o tam insandı ve kelam beden aldığı zaman İnsan bedeninde yani Meryem tarafından insan yönünü alıp beden aldığı zaman ne oluyor? İnsanın yargısını kaldırabilecek yine duruma geliyor. Çünkü insan günah işlediğinde hem ruhsal olarak öldü hem fiziksel olarak öldü. Ama bu fiziksel ölümün de ortadan kalkması için diriliş bedenlerine sahip olmak için bu yargının yerine gelmesi gerekiyordu. Ve İsa Mesih çarmıhta dünyanın günahını yüklenirken Tanrı tarafından terk edilmeyi ne denli derinden ifade ettiğini hissetti ve bununla ilgili sözler söyledi. Tanrım, Tanrım beni niçin terk ettin dedi. Ve bu söz aslında Tanrı'nın onu bıraktığından çok o bütün dünyanın günahını yüklenirken terk edilmenin getirdiği acının ne kadar derin olduğunu ifade ediyor. Yani Tanrı ölmediği gibi İsa Mesih de aslında tam anlamıyla terk edilmedi. Yani insan yönüyle öldü ama tanrılığı hep tanrıdır.
1: Evet yani ölen insan doğasıydı.
2: Evet insan doğasıydı.
1: Evet ondan bahsettik. Tabii ki Vahiy 1.18'de diri olmasından bahsediyor. Sonsuzluklar boyunca diri olan diri olduğundan bahsediyor. İsa Mesih'in dirilmiş olması neden bu kadar önemli?
2: Eğer İsa Mesih dirilmemiş olsaydı o zaman ölüm hala kalkmamıştı. Ölümün yargısı bütün insanlık üzerinde sürüyordu. 1. Korintliler 11. bölüm 32-34 ayetlerde şunu diyor. Eğer insansal nedenlerle Efes'te canavarlarla dövüştümse bunun bana yararı ne? Eğer ölüler dirilmeyecekse yiyelim içelim nasıl olsa yarın öleceğiz. Evet yani Efes'te Paulus öldürülmek istendi. O bu olayı anlatıyor buna gönderme yapıyor. Yani ölüler dirilmeyecekse diyor biz neye karşı savaşıyoruz? Yani bu savaş da ruhsal savaş tabii ki yani silahla yapılan bir savaş değil. Yani yiyelim içelim diyor diğer insanlar gibi olalım diyor. Hani bizim onlardan farkımız nedir diyor ve bir uyarı da veriyor. Aldanmayın, kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar. Uslanıp kendinize gelin, artık günah işlemeyin. Bazılarınız hiç Tanrı'yı tanımıyor, utanasınız diye söylüyorum bunları diyor kimlere? O dönemde iman eden kişilere. Kutsal kitaptaki bu dramatik sahne olduğu zaman, yani Adem ve Havva işte günahı işlendiğinde ölümün yargısını kaldırmak için İsa Mesih çarmıhta ölümü yendi ve dirildi. Ve yine Matta İncil'inin sonlarında diyor işte askerlere rüşvet verdiler ve onun ölmediğini söylesinmesini istediler ve bu yalan hala bugüne kadar geliyor. Evet. Mesela bugüne kadar geliyor. Yani doğru. O Matta İncil'inin yazıldığı dönemler ilk 20 yıl içerisinde olduysa hani ileriye doğru zaman geçti ama hala da insanlar İsa Mesih'in işte dirilmediğini ya da ölmüş gibi göründüğünü, işte bunun gibi bazı efsanevi olayları anlatıyorlar. Ama Hristiyan ilahiyatının odak noktasında İsa Mesih'in insanların günahlarını üstlenmek için ölümü, üçüncü gün dirilişi vardır. Yani bu yoksa aslında Hristiyanlık yok.
1: Evet, aynı zamanda İsa Mesih'in dirilmiş olması bize sonsuz bir umut veriyor. Çünkü biz onun dirilişiyle aslında ona imanla dirileceğimizi biliyoruz. Bu umudu sağlıyor bize.
2: Evet.
1: Tabii ki bazı dinleyicilerimiz sorabilir, ölüler nasıl dirilebilir diye. Nasıl dirilir ölüler? Aslında bunu ben de sormak istiyorum size.
2: Evet. Yani ölüler ancak Tanrı tarafından dirilir, diriltilebilir. Yani insan ya da ölen bir kişi, ölen herhangi bir canlı kendi kendine dirilemez. Yani bu mümkün değil. Yani
1: kendi gücüyle yapabileceği bir şey yok.
2: Evet, yapacağı bir şey yok. Yani bir herhangi bir ölüyü gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman onun için artık her şey bitmiştir. Ve işte bunun için Tanrı ne yapıyor? Dışarıdan bir müdahale yaparak insana hayat vermek istiyor. Ve İsa Mesih de diriliş ve yaşam benim dediğinde bunu anlatmaya çalışıyor. Yani kendisine iman edilmesini ve bu iman aracılığıyla sonsuza kadar yaşayacaklarını söylüyor. Ve bugün yani dinleyiciler için özellikle şunu da söylemek istiyorum. Bunlar zor gelebilir, anlaşılmaz olabilir ama isterlerse bir kiliseyi ziyaret edebilirler. Orada bu konularda daha çok okuyabilirler, İncil'i edinebilirler. Yine elektronik ortamda İncil edinmek, okumak artık çok kolay bir şeydir. Ve bunu tavsiye etmek istiyorum. Ve ölülerin dirilişini biz İsa Mesih'in kendi dirilişinden anlıyoruz.
1: Evet, aslında tabii ki bu umudu sağlayan bize yalnızca Tanrı ve İsa Mesih'in zaten birçok insanı dirilttiği gibi kendisinde ölümden dirildiğini görebiliyoruz. Tabii ki bu büyük bir ölüme karşı aslında bir zafer de oluyor aynı zamanda. Çünkü insan en çok ölümden korkuyor bence. Her şeyin çaresi var gibi ama ölümün çaresi yok gibi de aynı zamanda. Ve dirilmek, cennette Tanrı ile birlikte olmak, bundan emin olmak, nereden gelip nereye gideceğini bilmek insana hem umut hem de bir güven veriyor.
2: Çok doğru bir söz söylediniz. Yani ben de çok duydum. İşte her şeyin çaresi var, ölümün çaresi yok deniyor. Ama aslında bize göre ölümün çaresi de var. Hani ölüm çaresiz bir şey değil. Hani İncil'deki sözlere bir kişi iman ediyorsa, yani İsa Mesih'e iman ediyorsa ölümün de çaresi var. O zaman bugünden itibaren sevgili dinleyiciler için şunu söyleyelim. Ölümün çaresi var ve bundan sonraki bu bölümleri de daha dikkatli dinleyebilirler. Bu seriyi takip edebilirler isterlerse Radyo Maranata'da.
1: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Sohbetimize aradan sonra devam edeceğiz.

0: Maranata.
1: Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil metinlerinin tahrif edildiği yönünde bir iddia var. Acaba bu doğru olabilir mi? Birçok insanın Tanrı sözü olarak kabul ettiği kutsal kitap böyle bir tahrife uğramış mıdır? Ya da bazılarının iddia ettiği gibi kutsal kitapta geçen hikayeler mitolojik mi? Kutsal kitapta adı geçen kişiler gerçekten var mıydı? Bu olaylar gerçekten yaşandı mı? İşte Tarihten Notlar programıyla buna benzer soruların yanıtlarını tarihin derinliklerinde bulgular ve kanıtlar ışığında değerlendireceğiz. Gerçeğe ulaşmak için sizi de bu serüvene davet ediyoruz.
2: Tarihten Notlar programı yayın günü ve saatlerini öğrenmek için www.radyomaranata.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Vahiy 1.18 ayetler üzerinde konuşuyoruz. Burada bu ayetlerde İsa Mesih, "Diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir," diyor. Programımızın birinci bölümünde ölüm neden var diye konuştuk. Adem ve Havva'nın taatsizliğinden kaynaklanan bir nedendendi. Gerçekten çarmıh üzerinde öldü mü İsa Mesih diye konuştuk ve aslında kesinlikle İsa Mesih'in ölmüş ve dirilmiş olmasından bahsettik. Ve bu dirilişiyle bize sonsuz yaşamın kapısını açtığından bahsettik. Ve ölüler nasıl diriliyor diye konuştuk biraz programımızın birinci bölümünde. Aslında kutsal kitapta baktığımızda yaşayan Tanrı kavramını da görüyoruz. Bu noktada yaşayan Tanrı ne demek, onu da sormak istiyorum. Tanrı zaten var olan, sonsuzluklar boyunca yaşayan, yani bir kavram değil mi? Yaşayan Tanrı derken aslında tam olarak bahsetmek istediği şey nedir? Biraz onun üzerinde konuşalım. Çünkü burada ölmüş ve dirilmiş olan bir Mesih'ten bahsediyoruz. Belki daha iyi anlamak açısından yaşayan Tanrı kavramını anlamak iyi olacaktır.
1: Evet, yaşayan Tanrı, yani yaşam veren Tanrı demektir aynı zamanda. Yaşayan ve yaşam veren Tanrı. Yine kutsal kitapta yazıyor, İsa Mesih de söyledi. Tanrı ölülerin değil, yaşayanların Tanrısıdır dediğinde aslında hala ölmüş olanların da yaşadığını, İbrahim'i örnek gösteriyor. Yine Musa zamanında, Musa peygamber zamanında o yapılan konuşmayı örnek gösteriyor. Ve Tanrı yaşayanların Tanrısıdır. Aslında sonsuzlukta bir yaşam var. Bunu vurgulamaya çalışıyor yaşayan Tanrı dediğinde. Eski antlaşmada sonsuz yaşam çok fazla geçmiyor. Ama yaşayan Tanrı dediğimizde sonsuzlukta var olan ve yaşayan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Yeşu bölümünde şunu söylüyor. Yaşayan Tanrı'nın aranızda olduğunu, Kenan, Hitit, Hiv, Periz, Girgaş, Amor ve Yevuş halklarını kesinlikle önünüzden süreceğini şundan anlayacaksınız. Bütün yeryüzünün egemenine ait olan antlaşma sandığı sizden önce Şeria ırmağını geçecek. Yani yaşayan Tanrı sadece bir de göklerde yaşayan bir Tanrı değil, halkının arasında yaşayan Tanrı. Yine yasa kitabında şunu söylüyor, ateşin içinden seslenen yaşayan Tanrı'nın sesini bizim gibi duyup da sağ kalan var mı? Yani Tanrı'yı kimse göremez ya da sesleniyorsa öleceğiz diye düşünüyorlardı. Nedir? Tanrı yaşıyor, halkıyla beraber yaşıyor, sonsuzlukta hep var. O zaman yaşayan Tanrı dendiğinde biz Tanrı'nın halkıyla olan ilişkisini anlıyoruz. Ve Yuhanna 15. bölümde de şunu söylüyor İsa Mesih, "Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır." Ne oldu? Yaşayan Tanrı İsa Mesih'te ve İncil öğretisinde artık nedir? Sonsuz yaşam veren Tanrı. Yine insanlarla sonsuzlukta birlikte olacak, kendisine iman edenlerle birlikte olacak olan Tanrı oluyor. Ve şöyle devam ediyor İsa Mesih, "Böyle biri yargılanmaz." Yani İsa Mesih'e iman eden biri yargılanmaz. Evet. "Ölümden yaşama geçmiştir," diyor. "Size doğrusunu söyleyeyim, ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve iştenlerin yaşayacakları saat geliyor bile." Yani nedir, ona iman ediyorsan yaşıyorsun. Çünkü Tanrı yaşıyor, Tanrı aramızda, bizimle birlikte yaşıyor. "Çünkü Baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğula da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi." Yani Tanrı'da yaşam var, oğulda da yaşam var ve yaşam veriyor aynı zamanda. "Buna şaşmayın," diyor yani. "Ve mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler." Demek ki İsa Mesih'in aynı zamanda bütün insanları dirilteceğini de söylüyor. Yine bugün biraz bu konu hakkında konuştuk. İşte diriliş nasıl oluyor, dirilişten sonraki bedenlerimiz ne olacak, fiziksel ölüm nedir diye konularda konuştuk. Ve İsa Mesih de burada diyor, mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Yani mezarlarından çıkacaklar. İman edenler sonsuza kadar sonsuz yaşamda Mesih'le ve Tanrı'yla birlikte olacaklar.
0: Evet, tabii ki Tanrı yaşamın kaynağı ve İsa Mesih'e iman ettiğimizde kutsal ruhu alıyoruz ve Tanrı'nın ruhu bizde ise aslında o yaşam bizim içimizde zaten var olmuş oluyor. Biz bugün Vahiy 1.18'e ayetlerine bakarken orada ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir ifadesini görüyoruz. Ölüler diyarı neresidir öncelikli olarak onu sormak istiyorum ve buranın anahtarının İsa Mesih'te olması onun kimliği ve yetkisiyle ilgili bize ne ifade ediyor pastörüm?
1: Evet. İşte ölüler diyarı daha çok eski antlaşmaya ait olan bir söz ve insanların öldükten sonra gittikleri yer, ölen kişinin ruhunun yaşadığı yer olarak tanımlanıyor. Ama yeni antlaşmada bunda biraz daha yeni antlaşmadan bunu biraz daha iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Hani insanların sonsuza kadar var olacağı ama İsa Mesih'e iman edenlerin Tanrı ile birlikte olacağı yer olarak anlayabiliriz. Yine toplumumuzda cennet cehennem kavramları var. Yani bu kavramlar bazısı iyiliğin ödüllendirildiği, yani cennet kavramı böyle, iyiliğin ödüllendirildiği yer, cehennemse kötülüğün yargılandığı yer olarak ifade ediliyor. Ama sözcüğe baktığımızda, yani cehennemden hareket edersek öncelikle, işte ölüler diyarı olarak ifade ediliyor ama öyle işte elinde diren olan şeytanın dikildiği, kapısında dikildiği bir yer değil. Yani Gehennem'e, bugünkü Kudüs'e 30 kilometre kadar uzaklıkta bir yerde bir vadinin ismidir. Ve orada putperestler çocuklarını kurban ediyorlardı. Aynı zamanda putperestlikle ilgili tapınmalarını yapıyorlardı. Çöplük olarak kullanıyorlardı. İşte İsa Mesih'e iman etmeyenleri, Tanrı'nın kendisiyle ilişkisi, Tanrı ile ilişkisi olmayanların bulunacağı yer olarak tanımladı. Yani dünyada olan bir yeri tanımladı. Cennette zaten yine dünyada Adem bahçesi olarak geçiyor. Yani mükemmel yaratılışın içinde insanın bulunduğu yer olarak geçiyor. Ve ben eğer yanlış yorumlamıyorsam anladığım bu ve bunu sık sık olarak söylüyorum. Biz cehennem dediğimizde Tanrı'dan uzak kalmayı anlıyoruz. Evet. Yani sonsuzlukta da şimdi de cehennem Tanrı'dan uzak kalmaktır. Tanrı'yla bir ilişkimizin olmaması demektir. Gazap altında olmaktır, yargı altında olmaktır. Cennet dediğimizde ise Tanrı'yla birlikte olmaktır. Bugün bu birlikte olmak işte bize İsa Mesih'le sağlanıyor. İsa Mesih'le sağlanıyor. Çünkü biz iman ettiğimizde ancak günahımızın yargısı ortadan kalkıyor ve İsa Mesih'in aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna çıkabilecek duruma geliyoruz.
0: Evet. Yani ayetlere baktığımızda aslında İsa Mesih'te ölümün ve ölüler diyarının anahtarının olması ona iman edenler açısından aslında bu noktada hiç ölmeyeceğimizden mi bahsediyor? Yani ölümün anahtarı, ölümün ve ölüler diyarının anahtarı eğer İsa Mesih'te ise ona iman edenler hiç ölmeyecek mi? Yani, fiziksel bir ölüm bilmiyorum yani evet. Tam olarak neden bahsediyor?
1: Şimdi aslında her iki şekilde de cevaplanabilir ama şu anki duruma baktığımda yani Mesih'in gelişine kadar olan döneme baktığımızda insanlar ölecek. Yani fiziksel olarak ölecekler.
0: Evet.
1: Ama iman etmişse ruhsal olarak yaşadıkları için ruhları sonsuzluklar boyunca diridir. Ve İsa Mesih tekrar geldikten sonra artık bir daha ölüm olmayacak, ağlayış olmayacak. İsa Mesih tekrar geldikten sonra artık fiziksel ölüm de olmayacak. Yani bunlar iç içe geçmiş kavramlar. Ve fiziksel diriliş İsa Mesih'te geldiğinde ona iman eden herkes de gerçekleşecek. Yani bizler dirilmiş olacağız. Bunun örneklerini de yine İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi sırasında gördük. Ölümden dirilenlerin ilk örneği İsa Mesih'tir. Ve biz de onun dirilişine bakarak yani bu umuda sahip oluyoruz. Bu neden önemli? Çünkü önümüzde hiçbir örnek olmasaydı diriliş daha çok daha soyut bir kavram ya da teorik bir kavram olarak bizim karşımızda duracaktı. Ama İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi olduğu için biz geçmişe baktığımızda diyebiliyoruz ki evet İsa Mesih öldü ama aynı zamanda dirildi. Eğer o dirilmişse verilen bütün vaatler de yine gerçekleşmesi lazım.
0: Evet.
1: Ve Paulus da Kral Agrippa'nın önünde yaptığı tanıklıkta buna benzer sözleri söylüyor. Ve şöyle diyor. Önce Şam ve Yeruşalim halkını, sonra bütün Yahudiye bölgesini ve bütün öteki ulusları tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya çağırdım. Yani Paulus bu müjdeyi ilan ediyordu. Diyordu ki insanlar ölümden yaşama geçsinler. Evet. Ama ne oluyordu? Yahudiler beni tapınakta yakalayıp öldürmeye kalkmalarının nedeni buydu. Yani kötü bir şey yapmadı, savaşmadı. Kimseyi öldürmedi İsa gibi. Ama sevmediler onu. Ama bugüne dek Tanrı yardımcım oldu diye devam ediyor. Bu sayede burada duruyor. Büyük küçük herkese tanıklık ediyorum. Biz de öyle yapıyoruz. Yani büyük küçük herkese tanıklık ediyoruz. Kimseyle savaşmak gibi niyetimiz olmadığı gibi böyle bir şey de yapmak istemiyoruz. Ama Tanrı sözünü kullanarak ölümden yaşama geçmelerini istiyoruz. Herkes dirilsin ve sonsuza kadar yaşasın istiyoruz. Ve son olarak da şunu söylüyor Paulus bu paragrafta. Onlar Mesih'in acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki olarak gerek kendi halkına gerek öteki uluslara ışığın doğuşunu ilan edeceğini bildirmişlerdi. Yani Musa ve peygamberler bunu bildirmişlerdi. Bu tarihsel bir olaydı. Biz iman ettik. Yani Mesih geldi. Mesih'e iman ettiğimiz için biz bu müjdeyi duyuruyoruz diyor. Belki burada şunu da açıklamakta yarar var. Biz müjde diyoruz ama aslında müjdenin orijinal karşılığı sevinç getirici haber demek. Grekçe anlamıyla iyi haber, sevinç getirici haber demek. Bu Arapçaya İncil olarak geçiyor. Toplumumuzda İncil dediğimizde kutsal kitap düşünüyoruz. Yani bu doğrudur, yani kutsal kitaptır. Ama onun verdiği mesaj müjde, iyi haber, sevinç haber, sevinç getirici haberdir. Ve bu iyi haber, sevinç getirici haber insanların ölümden yaşama geçtiklerini ilan ediyor ve biz de bugün bunu yapıyoruz.
0: Evet, bu noktada o zaman İsa Mesih'in diri olması, aslında sonsuzluklar boyunca diri olması, İsa Mesih iman edenler açısından, yani Tanrı ile olan ilişkimiz noktasında iman edenleri nasıl etkiliyor, onu da merak ediyorum. Çünkü diri bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Ölmüş ve dirilmiş olan bir Tanrı var, İsa Mesih var. Bunu bilmek bir imanlı için, İsa Mesih imanlısı için ne ifade ediyor, nasıl etkiliyor?
1: Yani diri kavramı da çok güçlü bir kavram. Yani kendisi de sözcük olarak diri dediğimizde yaşayan, yani var olan, canlı, yani birçok sözcük aklımıza geliyor. Yani diri dendiği zaman da İsa Mesih'in yaşıyor. Az önce yaşayan Tanrı hakkında konuştuk. Evet. Ve o yaşıyor ve sonsuzluklar boyunca yaşayacak. Ve kendisi aynı zamanda bu vaadi bize de veriyor. Bizler iman ediyorsak biz de sonsuza kadar yaşayacağız. İncil'de Samriyeli kadınla ilgili bir örnek var. Bir olay kaydediliyor. İsa Mesih bu Samriyeli kadınla konuşuyor ve şöyle yazıyor. Samriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona bana su ver içeyim dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samriyeli kadın sen Yahudisin, bense Samriyeli bir kadınım dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samriyeliler ile ilişkileri yoktu. Yani iki düşman halktılar kısacası. Ve zaten o dönemde kültürel olarak da bir erkeğin kadınla konuşması da normal değildi. Evet. Ama İsa Mesih ne yapıyor? Farklı bir şey yapıyor. Herkesin kurtulmaya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Kadın, erkek, köle, özgür. Yani farklı yerlerde bunun örneklerini görüyoruz. Ve İsa kadına şu yanıtı veriyor. Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin, sen de ondan dilerdin, o da sana yaşam suyunu verirdi. Ve kadın yine hikayede devam ediyor ama böyle bir şey yok, yani nasıl su olabilir? İsa sonuçta şunu söylüyor, diyor ki İsa şöyle yanıt verdi. Bu sudan her içen yine suyacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Yani sorunuza döndüğümüzde İsa Mesih ile olan İsa Mesih'in diri olması, yaşıyor olması sadece geçmişte olan olmuş bitmiş bir olay değil. İman aracılığıyla hala devam eden ve insanları kurtaran, Tanrı ile barıştıran bir olay oluyor.
0: Evet, yani bu noktada aslında İsa Mesih'in diri olması bizim dirilişimiz, kurtuluşumuz için çok önemli ve iman sayesinde de kurtuluyoruz aslında. O zaman şu soru insanın aklına geliyor. İsa Mesih'den önce ölen insanlar var. Kurtuluş iman ile ise, yani bu durumda o kişiler bu durumda ne olacak? Çünkü İsa Mesih'ten önce öldüler zaten.
1: Evet yani Adem de yaratılış 2.17'de olduğu gibi yani iyiyle kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme dediğinde yani öleceğini biliyordu.
0: Evet.
1: Ama sonrasında da bütün insanlar yani iç varlıklarında Tanrı'nın var olduğunu biliyorlar. Vaiz kitabında şöyle diyor: Tanrı insanları doğru yarattı. Oysa onlar hala karmaşık çözümler arıyor. Yani evet. Doğru yaratıldı ama evet. Hala şöyle kurtulur mu, böyle olur mu, şöyle olsaydı gibi sorular söylüyor. Yine İncil'de Tanrı'ya isyan başlığı var ve orada da şunu diyor: haksızlıkla gerçeğe olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı açıkça gösterilmektedir. Yani gökten gösterilmektedir. Demek ki Tanrı'nın gazabını insanlar görebilir. İç varlıklarında bunu bilebilirler. Ama ne yapıyorlar? İşte karmaşık yolları seçiyorlar. Kendi düşüncelerine önem veriyorlar. Gördüklerine göre Tanrı'yı açıklamaya çalışıyorlar. Ve bunu yaparken de aynı zamanda dedikoducu, yeri, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba söz dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun ve acımasız insanlar oluyorlar.
0: Evet.
1: Ve diyor ki burada son cümle olarak, böyle davrananların ölümü hak ettiğine ilişkin Tanrı'nın buyruğunu bildikleri halde bunları yalnız yapmakla kalmaz, yapanları da onaylarlar. Yani iç varlıklarında kişiler Tanrı'nın ne yapmaları gerektiğini kendilerine gösterdiğini biliyorlar. Yani iç varlıklarında bunu bütün insanlar biliyor. Geçmişte de öyleydi, bugün de böyle.
0: O zaman buna göre yargılanacaklar.
1: Evet, buna göre yargılanacaklar.
0: Programımızın sonuna gelirken aslında toparlamak amaçlı sormak istiyorum. Diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim diyor. Ve ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir diyor İsa Mesih. Onun kimliğini anlamak açısından bu sözlere nasıl bakmalıyız? Bu ayet İsa Mesih'in kimliğini nasıl ortaya koyuyor bize? Tanrısal yönünü nasıl açıklıyor?
1: Yani yine ayetin kendisine baktığımızda şunu görüyoruz. Yani sonsuzluklar boyunca diriyim. Yani bir sonsuzluk kavramını veriyor. Yani
0: evet.
1: Sonsuzluklar boyunca diri olduğuna göre sonsuzluklar boyunca var olan varlık oluyor. O zaman biz İsa Mesih'i sadece bir peygamber gibi kabul etmemeliyiz. Yani o uluhi kimliğe sahip, kelam olarak beden almış ve yaşam veren Tanrı'nın kendisidir. Ve yine biz İncil'de geçen bazı sözlere baktığımızda yani ben benim sözünü yani Tanrı'nın ben benim sözünü kendisi içinde kullandı. Onu bu kimlikle tanımalıyız.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey sizlere. Programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de bizi dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun diliyoruz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,

0: Elçilerin İşleri 20. Bölüm.
1: Paulus Troas'ta. Paulus kargaşalık yatıştıktan sonra öğrencilerini çağırtıp onları yüreklendirdi. Sonra kendilerine veda ederek Makedonya'ya gitmek üzere yola çıktı. O yöreleri dolaşarak imanlıları yüreklendiren birçok konuşmalar yaptıktan sonra Yunanistan'a gitti. Orada 3 ay kaldı. Suriye'ye de deniz yoluyla gitmek üzereyken Yahudilerin kendisine karşı bir düzen kurması nedeniyle dönüşü Makedonya üzerinden yapmaya karar verdi. Piros oğlu Veriyalı Sopater, Selaniklilerden Aristarhus'la Sekundus, Derbeli Gaius, Timoteos ve Asya ilinden Tihikos'la Trofimos onunla birlikte gittiler. Bunlar önden gidip bizi Troas'ta beklediler. Biz de Mayasız Ekmek Bayramı'ndan sonra Filipi'den denize açılıp 5 günde Troas'a gelerek onlarla buluştuk. Orada 7 gün kaldık. Haftanın ilk günü ekmek bölmek için bir araya toplandığımızda Paulus imanlılara bir konuşma yaptı. Ertesi gün oradan ayrılacağı için konuşmasını gece yarısına dek sürdürdü. Toplanmış olduğumuz üst kattaki odada birçok kandil yanıyordu. Eftios adlı bir delikanlı pencerede oturuyordu. Paulus konuşmasını uzattıkça Eftios'u uyku bastı. Uykuya dalınca da ikinci kattan aşağı düştü ve yerden ölüsü kaldırıldı. Aşağı inen Paulus delikanlının üzerine kapanıp onu kucakladı. "Telaşlanmayın, yaşıyor," dedi. Sonra yukarı çıkıp ekmek böldü ve yemek yedi. Gün doğuncaya dek onlarla uzun uzun konuştu. Sonra oradan ayrıldı. Çocuğu diri olarak evine götüren imanlılar bu olaydan büyük cesaret aldılar. Biz önden giderek gemiye bindik ve Assos'a hareket ettik. Paulus'u oradan alacaktık. Kendisi karadan gitmek istediği için bunu böyle düzenlemişti. Bizi Assos'ta karşılayınca onu gemiye aldık, Midilli'ye geçtik. Oradan denize açılıp ertesi gün Sakız Adası'nın karşısına geldik. Üçüncü gün Sisam'a uğradık ve bir gün sonra Milet'e vardık. Paulus Asya ilinde vakit kaybetmemek için Efes'e uğramamaya karar vermişti. Pentekost günü Yeruşalim'de olabilmek umuduyla acele ediyordu. Paulus Efes'i ihtiyarlara veda ediyor. Paulus Milet'ten Efes'e haber yollayarak kilisenin ihtiyarlarını yanına çağırdı. Yanına geldikleri zaman onlara şöyle dedi. Asya iline ayak bastığım ilk günden beri sizinle bulunduğum bütün süre boyunca nasıl davrandığımı biliyorsunuz. Yahudilerin kurduğu düzenlerden çektiğim sıkıntıların ortasında Rabbe tam bir alçak gönüllülükle gözyaşları içinde kulluk ettim. Yararlı olan herhangi bir şeyi size duyurmaktan, gerek açıkta gerek evden eve dolaşarak size öğretmekten çekinmedim. Hem Yahudileri hem de Grekleri tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa'ya inanmaya çağırdım. Şimdi de ruha boyun eğerek Yeruşalim'e gidiyorum. Orada başıma neler geleceğini bilmiyorum. Ancak kutsal ruh beni zincirler ve sıkıntıların beklediğine dair her kentte beni uyarıyor. Canımı hiç önemsemiyorum, ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu bildiren müjdeye tanıklık etme görevini tamamlayayım. Şimdi aralarında dolaşıp Tanrı'nın egemenliğini duyurduğum sizlerden hiçbirinin yüzümü bir daha görmeyeceğini biliyorum. Bu yüzden bugün size şunu açıkça söyleyeyim. Ben kimsenin uğrayacağı cezadan sorumlu değilim. Tanrı'nın isteğini size tam olarak bildirmekten çekinmedim. Kendinize ve kutsal ruhun sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün süreye göz kulak olun. Rabbin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız. Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Bunun için uyanık durun. 3 yıl boyunca aralıksız gece gündüz demeden, gözyaşı dökerek her birinizi nasıl uyardığımı hatırlayın. Şimdi sizi Tanrı'ya ve O'nun lütfunu bildiren söze emanet ediyorum. Bu söz sizi ruhça geliştirecek ve kutsal kılınmış olan bütün insanlar arasında mirasa kavuşturacak güçtedir. Ben hiç kimsenin altınına, gümüşüne ya da giysisine göz dikmedim. Siz de bilirsiniz ki bu eller hem benim hem de benimle birlikte olanların gereksinmelerini karşılamak için hizmet etmiştir. Yaptığım her işte sizlere böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa'nın "Vermek almaktan daha büyük mutluluktur" diyen sözünü unutmamamız gerektiğini gösterdim. Paulus bu sözleri söyledikten sonra diz çöküp onlarla birlikte dua etti. Sonra hepsi acı acı ağlayarak Paulus'un boynuna sarıldılar, onu öptüler. Onları en çok üzen, "Yüzümü bir daha görmeyeceksiniz" demesi oldu. Sonra onu gemiye kadar geçirdiler.
0: Elçilerin İşleri 21. Bölüm.
1: Yeruşalim'e yolculuk. Onlardan ayrılınca denize açılıp doğru İstanköy'e gittik. Ertesi gün Rodos'a, oradan da Patara'ya geçtik. Fenike'ye gidecek bir gemi bulduk. Buna binip denize açıldık. Kıbrıs'ı görünce güneyinden geçerek Suriye'ye yöneldik ve Sur kentinde karaya çıktık. Gemi yükünü orada boşaltacaktı. İsa'nın oradaki öğrencilerini arayıp bulduk ve yanlarında bir hafta kaldık. Öğrenciler ruhun yönlendirmesiyle Paulus'u Yeruşalim'e gitmemesi için uyardılar. Günümüz dolunca kentten ayrılıp yolumuza devam ettik. İmanlıların hepsi eşleri ve çocuklarıyla birlikte bizi kentin dışına kadar geçirdiler. Deniz kıyısında diz çöküp dua ettik. Birbirimize vedalaştıktan sonra biz gemiye bindik, onlar da evlerine döndüler. Sur'dan deniz yolculuğumuza devam ederek Batlamya kentine geldik. Oradaki kardeşleri ziyaret edip bir gün yanlarında kaldık. Ertesi gün ayrılıp Sezarya'ya geldik. Yedilerden biri olan müjdeci Filipus'un evine giderek onun yanında kaldık. Bu adamın peygamberlik eden evlenmemiş 4 kızı vardı. Oraya varışımızdan birkaç gün sonra Yahudiye'den Hagavos adlı bir peygamber geldi. Bu adam bize yaklaşıp Paulus'un kuşağını aldı. Bununla kendi ellerini ayaklarını bağlayarak dedi ki, ''Kutsal Ruh şöyle diyor, Yahudiler bu kuşağın sahibini Yeruşalim'de böyle bağlayıp öteki uluslara teslim edecekler.'' Bu sözleri duyunca hem bizler hem de oralılar Yeruşalim'e gitmemesi için Paulus'a yalvardık. Bunun üzerine Paulus şöyle karşılık verdi. Ne yapıyorsunuz? Ne diye ağlayıp yüreğimi sızlatıyorsunuz? Ben Rab İsa'nın adı uğruna Yeruşalim'de yalnız bağlanmaya değil, ölmeye de hazırım. Paulus'u ikna edemeyince Rabbin istediği olsun diyerek sustuk. Bir süre sonra hazırlığımızı yapıp Yeruşalim'e doğru yola çıktık. Sezariye'deki öğrencilerden bazıları da bizimle birlikte geldiler. Bizi evinde kalacağımız adama eski öğrencilerden Kıbrıslı Minason'a götürdüler. Paulus Yeruşalim'de. Yeruşalim'e vardığımız zaman kardeşler bizi sevinçle karşıladılar. Ertesi gün Paulus'la birlikte Yakup'u görmeye gittik. İhtiyarların hepsi orada toplanmıştı. Paulus onların hal hatırını sorduktan sonra hizmetinin aracılığıyla Tanrı'nın öteki uluslar arasında yaptıklarını teker teker anlattı. Bunları işitince Tanrı'yı yücelttiler. Paulus'a, ''Görüyorsun kardeş, Yahudiler arasında binlerce imanlı var ve hepsi kutsal yasanın candan savunucusudur.'' dediler. ''Ne var ki duyduklarına göre sen öteki uluslar arasında yaşayan bütün Yahudilere çocuklarını sünnet etmemelerini, törelerimize uymamalarını söylüyor, Musa'nın yasasına sırt çevirmeleri gerektiğini öğretiyormuşsun. Şimdi ne yapmalı?'' Senin buraya geldiğini mutlaka duyacaklar. Bunun için sana dediğimizi yap. Aramızda adak adamış 4 kişi var. Bunları yanına al, kendileriyle birlikte arınma törenine katıl. Başlarını tıraş edebilmeleri için kurban masraflarını sen öde. Böylelikle herkes seninle ilgili duyduklarının asılsız olduğunu, senin de kutsal yasaya uygun olarak yaşadığını anlasın. Öteki uluslardan olan imanlılara gelince, biz onlara... Putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanlardan ve fuhuştan sakınmalarını öngören kararımızı yazmıştık. Bunun üzerine Paulus o 4 kişiyi yanına aldı. Ertesi gün onlarla birlikte arınma törenine katıldı. Sonra tapınağa girerek arınma günlerinin ne zaman tamamlanacağını, her birinin adına ne zaman kurban sunulacağını bildirdi. Paulus tutuklanıyor. 7 günlük süre bitmek üzereydi. Asya elinden bazı Yahudiler Paulus'u tapınakta görünce bütün kalabalığı kışkırtarak onu yakaladılar. ''Ey İsrailliler yardım edin!'' diye bağırdılar. Her yerde herkese, halkımıza kutsal yasaya ve bu kutsal yere karşı öğretiler yayan adam budur. Üstelik tapınağa bazı Grekleri sokarak bu kutsal yeri kirletti. Bu Yahudiler daha önce kentte Paulus'un yanında gördükleri Efesli Trofimos'un Paulus tarafından tapınağa sokulduğunu sanıyorlardı. Bütün kent ayağa kalkmıştı. Her taraftan koşuşup gelen halk Paulus'u tutup tapınaktan dışarı sürükledi. Arkasından tapınağın kapıları hemen kapatıldı. Onlar Paulus'u öldürmeye çalışırken bütün Yeruşalim'in karıştığı haberi Roma taburunun komutanına ulaştı. Komutan hemen yüzbaşılarla askerleri yanına alarak kalabalığın olduğu yere koştu. Komutanla askerleri gören halk Paulus'u dövmeyi bıraktı. O zaman komutan yaklaşıp Paulus'u yakaladı. Çift zincirle bağlanması için buyruk verdi. Sonra, ''Kimdir bu adam, ne yaptı?'' diye sordu. Kalabalıktakilerin her biri ayrı bir şey bağırıyordu. Kargaşalıktan ötürü kesin bilgi edinemeyen komutan, Paulus'un kaleye götürülmesini buyurdu. Paulus merdivenlere geldiğinde kalabalık öylesine azmıştı ki askerler onu taşımak zorunda kaldılar. Kalabalık, "Öldürün onu!" diye bağırarak onları izliyordu. Paulus kendini savunuyor. Kaleden içeri girmek üzereyken Paulus komutana, "Sana bir şey söyleyebilir miyim?" dedi. Komutan, "Gerekçe biliyor musun?" dedi. "Sen bundan bir süre önce bir ayaklanma başlatıp 4000 tetikçiyi çöle götüren Mısırlı değil misin?" Paulus, "Ben Kilikya'dan Tarsuslu bir Yahudi, hiç de önemsiz olmayan bir kentin vatandaşıyım," dedi. "Rica ederim halka birkaç söz söylememe izin ver." Komutanın izin vermesi üzerine Paulus merdivende dikilip eliyle halka bir işaret yaptı. Derin bir sessizlik olunca İbrani dilinde konuşmaya başladı.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

0: ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler sunalım.
1: Radyo Maranata.
2: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Bugün biraz daha modern bir konuda konuşacağız. Çünkü günümüzde daha sık karşılaştığımız bir durum. Eskiden farklı kültürlerden insanların evlenmesiyle çok sık karşılaşılmazken, günümüzde daha sık görülen ve normal karşılanan bir durum. Programımızın bu bölümünde farklı kültürde evlilik konusunu ele alacağız. Farklı kültürler bazen farklı dillerden kaynaklı sorunları, çözümleri, olumlu ve olumsuz yanlarına bakacağız. Tabii ki yine bu konuda bize en iyi rehberliği Tanrı Sözü sağlayacak. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
3: Teşekkürler, hoş bulduk.
2: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün farklı kültürlerde evlenen kişilerden, çiftlerden bahsedeceğiz. Sizi dinliyoruz Aynur Hanım. Belki bu konuyla ilgili merak edilen şeyler vardır. Belki farklı kültürden evli olan kişiler vardır. Neler söylemek istersiniz?
3: Evet, farklı kültürden evlilikler aslında aynı ülkenin vatandaşları da olabilir. Bir kişi farklı bölgelerden olabilir. Doğudan, batıdan, Karadeniz'le, Anadolu'dan farklı kültürler olabileceği gibi. Hem de farklı ülkelerin vatandaşları da olabilirler. Bu durumda tabii ki daha da büyük bir farklılık demek bu. Ülkemiz içinde de farklı kültürler, farklı inançlar ve dolayısıyla da farklı gelenek, görenekler, adetler var. Kültür öyle bir şey ki aslında yemekten kutlamalara, çocuk yetiştirmeye, oturuşumuza, kalkışımıza kadar birçok şeyi etkiliyor. Farklı kültürden insanların evliliğine ülkemizden güzel örnekler var dedik. Mesela doğulu biriyle batılı birinin evliliği aslında ülkemizde çok görülüyor. Ya da Karadeniz'den, dediğim gibi başka bölgeden birisinin evlenmesi gibi. Doğulu bir erkek daha geniş aileye sahip olabilir ya da doğulu bir kadın. Eşlerden birisi doğuluysa o zaman onların için geniş aile çok önemli. Misafirperverlik çok önemli. Birbirlerine gelip gitme çok önemli, görmek. Ama batıdan birisi misafiri o kadar sevmeyebilir. Evinde evet, sürekli misafir istemeyebilir gibi, bu bir örnek farklılığa. Bu yüzden ailelerde zaman zaman ciddi problemlerle de karşılaşılabilir bu kültür farklılıklarından aslında. Bireylerin yetiştiği ortam, yetiştiği yerin kültürel değerleri, gelenekleri, toplum yapısı, kişilik özelliklerinin ve alışkanlıklarının oluşmasında çok etkili. Bu nedenle özellikle farklı kültürel kimlikteki insanlarla evlenenler daha esnek davranmaya hazır olmalıdır diyebiliriz. Evet. Yani bu ister aynı ülke içerisinden olsun, ister farklı ülkelerden olsun, buna hazır olmalılar. Aslında farklı kültürlerden olsun olmasın, zaten her ilişkinin kendine özgü zorlukları var ve kültürler arası ilişkilerde de bunlardan farklı değil. Önemli olan bu zorluklara açık fikirli ve sevgi dolu bir şekilde yaklaşmaktır.
2: Evet, evlilik öncesi yapılan en büyük hatalardan bir tanesi kişinin eş adayını değiştirebileceğini düşünmesidir aslında. Evet. Kafasına yatmayan ya da hemen kabullenemediği kültüre bağlı davranış ve alışkanlık varsa neyse bu değişir gözüyle bakmalarıdır aslında biraz da. Bu giyim olabilir, yemek olabilir, davranışlar, alışkanlıklar olabilir. Yani biz kimseyi değiştirmek üzere evlenmiyoruz aslında.
3: Evet, yani bu hataya çok düşüyoruz. Nasıl olsa bu değişir ya da bunu hallederiz yani gibi düşünüyoruz. Ama bunlar farklı şeyler de olabilir. Tabii ki alışkanlıklar içerisinde birçok şey olabilir. Yani kültürel alışkanlıklardan bahsediyoruz burada onun için. Ama daha farklı şeyler de olabilir. Şiddet, küfürlü konuşmak, bağımlılıklar bunlardan bahsetmiyoruz. Bugün farklı kültürleri konuştuğumuz için kültürel farklılıklardan bahsediyoruz. Yemek olabilir dediğiniz gibi, giyim olabilir, davranışlar olabilir. Ve eğer böyle düşünüyorsak aslında çok yanlış düşünüyoruz. Yani her şeyi değiştirebileceğimizi düşünüyorsak adayda, evleneceğimiz adayda. Kişi eş adayı için değişebilir de değişmeyebilir de diye düşünmelidir.
2: Evet.
3: Eğer kesinlikle kabul edemeyeceği, tolerans gösteremeyeceği şeyler varsa o zaman en başta evliliğe doğru adım atmamak gerekir. Bu hatalardan bir diğeri de inançtır. Farklı inançlara sahip adaylar başta bunu hoşgörüyle karşılayabildiklerini ve bunun evlilikleri için bir sorun olmayacağını, bu konuda her ikisinin de özgürce kendi yollarına gidebileceği yanılgısına kapılabilirler. Ancak evlendikten sonra çok kısa bir süre sonra bunun gerçekte böyle olmadığını fark ederler. Farklı inançlara sahip olmak çoğu zaman durumlar karşısında nasıl davranacağımızı, çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizi, kutlamaları ve daha birçok şeyi etkiler. Örneğin Hristiyanlar olarak inancımız sadece pazardan pazara kiliseye gitmenin çok daha ötesinde bir yaşam biçimidir. Tanrı hayatımızın her alanıyla ilgilendiği için birçok kararımızı dua ederek ve sonucunda da alacağımız yönlendiriş ile veririz. Ancak başka inançtan olan eş adayı bu süreci beklemek istemeyebilir ve hemen kendi kararını vermek isteyebilir. Aile olmak birçok şeyi birlikte yapmak demektir. Bir beden olmak demektir. Eşlerinden birisi her pazar kiliseye giderken diğer eş evde geç bir kahvaltı yapmayı bekleyebilir. Tüm bunlarda bir süre sonra bireyselleşme ve sonucunda da ilişkide kopmalar yaratabilir. Ya da kabul edilemez hale gelebilir ve tartışmalara yol açılabilir. Onun için farklı inançlara ya da aynı inanca sahip olmak da eş adayları açısından çok önemlidir. Eğer farklı kültürler konuşuyoruz, yani o zaman farklı inançlar da olabilir. Bu da çok önemli bir kriter.
2: Evet, tabii ki farklı kültüre sahip olunca o ayrı bir durum. Gerçekten öğrenmek gereken birçok nokta var. Farklı inanca sahip olunca biraz daha karmaşıklaşabiliyor durumlar. Farklı dillere sahip olmak da aslında iki kültürde de evliliklerde dil konusu da çok büyük sorunlara yol açabiliyor. Belki eşlerden biri diğerinin dilini az biliyordur ama duygularını ve düşüncelerini tam olarak aktaramayabilir. Bundan daha fazlası da gereklidir. Peki bu durum mümkün değil mi sizce?
3: Evet, yani iki ayrı dilde dile farklı kültürden evlilikler tabii ki mümkün. Dediğiniz gibi birisi diğerinin dilini az çok biliyordur. Başlangıçta o şekilde tanışmışlardır ve birazcık da olsa anlaşabilmişlerdir. Ama bu ilerleyen zamanlarda duygularımızı ve düşüncelerimizi dediğiniz gibi daha derin bir şekilde aktarabilmek için yeterli değil. Çünkü evlilikte bir beden oluyorsak, çok yakın dost oluyorsak, birbirimizi yani dost olabilmek için ve tek beden olabilmek için gerçekten düşüncelerimizi ve duygularımızı tam olarak ifade edebilmemiz lazım. Bu yine de mümkün. Ancak eşlerin birbirlerinin ana dillerini en kısa zamanda çok iyi öğrenmek konusunda çok çaba sarf etmeleri gerekir. Bu en iyi senaryodur tabii ki, iki tarafında birbirinin dilini çok iyi bir şekilde biliyor olması. Ancak farklı sebeplerden dolayı bazen bir eş için bu çok zor olabilir. Karşı eşe dayın dilini öğrenmek zor olabilir. O zaman en azından diğer eş, karısının ya da kocasının ana dilini çok iyi öğrenirse bunu ortak dil yapabilirler. Aksi takdirde bu bir iletişim problemi yaratır ve uzun vadede çift ilişkisini çok yıpratır. Tabii ki eşlerin birbirlerinin dillerini öğrenme sürecinde de birbirlerine karşı daha sabırlı olmaları gerekir. Çünkü yanlış anlaşılmaları olabilir, dil aktarımından dolayı ya da eksik düşüncelerimizi eksik aktaramadığımız için, tam olarak aktaramadığımız için karşı taraf bizi tam anlayamayabilir. Bu konuda da bunun içinde sıkışmışlık hissedebiliriz. Tam olarak kendimizi ifade edemediğimiz için ya da karşıdaki kişi bizi tam olarak anlayamadığı için bu anlamda bu dili öğrenme sürecinde sabırlı olmak gerçekten çok önemlidir. Çünkü bu birkaç çok kısa sürede olacak bir şey değil. Çünkü dil kültürle de iç içedir. Birçok şeyi de öğrenmek gerekir aynı zamanda dili öğrenirken. Diğer bir konu da çekirdek ailenin temelini atmak için adım adım ortak noktaları keşfederek bulmaları ve diğer konularda da ortak yeni bir kültür oluşturmalarıdır.
2: Evet, önemli bir konu gerçekten. Neler yapılabilir bunun için, ortak bir kültür oluşturabilmek için?
3: Bu da yine zaman ve sabır isteyen bir şey ve uzun soluklu adım adım yapılacak bir şeydir. Bir günde düşünülecek, konuşulacak şeyler değiller. Her iki eş de farklı ortamlarda farklı dil ile büyümüş olduğunu düşünürsek, her ikisinin de yemek, giyim, boş zamanlarını değerlendirme şekilleri ve daha birçok şey farklı olacaktır. Her evlilikte olduğu gibi farklı kültürden çiftler de birbirlerini gözlemleyerek, yargılamadan, aşağılamadan, dalga geçmeden birbirlerinin kültürünü öğrenmeye çalışmalı. Çoğu zaman eşler kendi kültürlerini çok üstün görürler ve diğerinin kültürünü aşağılar maalesef. Bunu çok duyuyoruz. Mümkünse eşin, yani farklı ülkedense eşin ülkesini ziyaret ederek ya da farklı şehirden, farklı bölgedense o bölgeyi ziyaret ederek onların kültürünü daha iyi anlamaya çalışabilir. Ama mümkün değilse o kültür hakkında güvenilir kaynakları okuyarak, belgeseller izleyerek anlamaya çalışabilir. Partnerlerinin kültürü hakkında soru sorarak anlamaya çalışabilirler. Bu gerçekten çok önemli. Yani görmezden gelmemeliyiz. Bu konuda kendimizi herkes, her aday kendini eğitmeli. Eşinin kültürü konusunda, onun kültürünün nasıl? Tabii ki belli şeyleri eşlerimizden öğreniyoruz ama eğer biz bunun kültürün bir parçası olduğunu bilmiyorsak, o zaman yanlış anlayabiliriz bazı şeyleri ve çatışma yaşayabiliriz. Ama aynı zamanda kendimiz de eğitirsek eşimizin kültürü hakkında, o zaman onu daha iyi anlayabiliriz ve daha farklı yaklaşabiliriz.
2: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

Radyo Maranata, gerçeğin sesi. Bize www.radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: misiniz sevgili dinleyiciler? Kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Bugün farklı kültürlerde evlilik hakkında konuşuyoruz. Buradan devam edeceğiz, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Düşünecek olursak aslında Aynur Hanım, iki farklı kültürden evlilikler büyük bir zenginlik de aynı zamanda.
1: Evet, kesinlikle. İlk önce yani bu ortak noktaları bulmaya çalışırken, keşfederken, farklı dildeyse dili öğrenirken, kültürü öğrenirken biraz sabırlı olmak gerekse de sonunda büyük bir zenginliktir. Belli yaşa kadar öğrendiklerimiz, gördüklerimiz, çok daha fazlasına sahip oluruz iki farklı kültürden evlilikle ve her birinden bir şeyler seçebiliriz aslında. Çiftlerde hangi kültürden neyin onlar için daha iyi olduğuna karar verebilirler ve kendi çekirdek aileleri için yeni bir kültür oluşturabilirler ki buna üçüncü nesil kültür diyoruz. Ne tam olarak erkeğin ne de tam olarak kadının kültürü değil, ancak karma bir kültür ortaya çıkıyor. Bunlar geleceğe yönelik ortak hedefler, ortak hobiler veya aile ve ilişkilerle ilgili ortak değerler olabilir. İlişkinize özgü yeni gelenekler yaratmak, bireysel geleneklerinizi birleştirmenin ve harmanlamanın da güçlü bir yolu olabilir tabii ki farklı kültürden evlilikler. Dediğimiz gibi bu oluşum bayağı zaman alıyor, sabır istiyor. Onun için hepsini konuşmak, denemek ve sonucunda da çift olarak neyi daha çok sevdiğinize karar vermek önemlidir. Her iki kültürden de yemekler yapmayı deneyebilir. Kültüre ait özel günlerin ve kutlamaların nasıl yapıldığına bakılabilir. Çocuk yetiştirme konusunu nasıl yaptıklarına bakılabilir ve daha birçok şey. Burada önemli olan yani bunlara, yani kültürü öğrenmeye çalışarak yargılamadan, aşağılamadan, sadece benimkisi daha iyi ya da üstünlük, kültür üstünlüğü göstermeden gerçekten açık ve objektif bir şekilde hangisinin daha iyi olduğunu, nasıl yapıldığına bakmakta fayda var. O zaman büyük bir zenginlik olacak.
0: Evet, iki farklı kültürden çiftlerin evliliği aynı zamanda çiftlerin aileleri açısından da yeni bir şey. Bilmedikleri, evet, alışılmadık bir kültürle karşı karşıya kalıyorlar. O zaman bu durumda onların hoşgörüyle ve esnek davranarak karşı tarafın kültürünü anlamaya çalışması çatışmaları azaltacaktır.
1: Kesinlikle bu geniş aileler için de geçerli. Yani eşler kendi aralarında bunu yaparken geniş ailelerin de biraz aynı bakış açısına sahip olması, esnek olması, bu anlamda hoşgörülü olması ve gerçekten karşı tarafı anlamaya çalışması ilişkiler açısından çok değerli. Aile değerlerini oluşturmaktan bahsettik. Yeni çiftin, iki farklı kültürden olan yeni çiftin kendi değerlerini, yani ne erkeğin ne kadının ailesi gelen değil de şimdi çekirdek olarak kendilerinin çekirdek aile olarak yeni değerlerini oluşturmasından bahsettik. Bunu oluştururken de dikkat etmemiz gereken başka bir şey de çift olarak geniş ailelere de tatlı sınırlar çizmek aynı zamanda. Tabii ki geniş ailelerde hoşgörülü olsunlar ama bazen olamayabiliyor. O zaman çiftin bu sınırları çizmesi gerçekten çok önemli. Neyi nasıl yapacaklarına onların etkisi altında olmadan karar verebilmeleri de önemlidir. Batı ülkelerinden biriyle evlenen bir Türk ele alacak olursak, örnek olarak sadece, genel olarak Türk aile her şeye daha fazla müdahil, kurmacı olabilir, çiftin kararlarına müdahale edebilir, çok sık görüşmek istiyor olabilir. Ancak eğer bu diğer eş için fazla ise burada Türk eşin kendi ailesine sınır koyması da önemlidir. Aynı şey diğer eş için de geçerlidir tabii ki. O da çekirdek aileleri için oluşturdukları kültürü, yeni üçüncü kültürü, rutini korumalı ve kendi ailesiyle gerekli sınırlar hakkında konuşmalıdır, kararları hakkında. Bu sınırlar koyulduğu sürece geniş ailenin nasıl yaşadığı kendi kültürleri içerisinde bizi pek ilgilendirmez ya da çifti çok ilgilendirmez. Çünkü onlar şimdi iki farklı kültürden kişi olarak ortak değerler bulmaya çalışıyorlar ve yeni aile olarak o ortak değerleri tutmaya çalışacaklar. Onun için senin ailen böyle yiyor, böyle yapıyor, o zaman bizi çok ilgilendirmiyor. Yani onu da konuşmamak evlilikte daha mutlu olmamız için yardımcı olacaktır. Ve her evlilikte olduğu gibi çok kültürlü evliliklerde de sevgi, saygı temel ihtiyaçtır diyebiliriz. Eşlerin birbirlerinin değerlerine, geleneklerine, alışkanlıklarına saygı duymaması, eleştirmesi, kendi kültürel yapısının daha üstün olduğunu benimsetmeye çalışması kültürel çatışmalara sebep olmaktadır.
0: Evet, örneğin eşlerden birinin diğerinin örf ve adetleriyle dalga geçmesi, saçma bulması gibi.
1: Kesinlikle. Evlendiğimizde farklı kültürden evlilikler olduğunda kendi değerlerimizin tamamen hepsini bir kenara koyacağız. Böyle bir şey de mümkün değil. Yani ortak değerler oluştururken birbirimizin değerlerini, geçmişten gelen değerlerini de tamamen yok etmek değil amaç. Yani senin kültürünü koyuyoruz, benim kültürümü koyuyoruz ve bizim yeni aile olarak hangisi bizim için takip etmek açısından çok daha iyi? Bunu oluşturuyoruz. İkisi arasında bazı bir şey, karma, yeni bir değer oluşturuyoruz. Evet. Yani ama amacımız birbirimizin değerlerini yok etmek değil kesinlikle. Bunu yapmaya çalışmayacağız. Zaten o zaman saygı olmaz yani, evet, işin içerisinde. Evlilikte kültürel çatışmaların bir diğer nedeni de aynı zamanda tarafların uzlaşmaya yanaşmaması. Birbirinden farklı kültürlerde yetişen iki kişinin ne kadar farklılıkları olursa olsun uzlaşmaya gitmesi, yeniliklere ve değişime açık olması ve evliliği devam ettirmeye istekli ve kararlı olmaları kültürel çatışmaları önleyecektir. Yani çok inat ederse, hayır onu öyle yapmıyoruz, böyle yapıyoruz, bu gereği yok. Bazı şeylerde fedakarlık yaparak, bazı şeylerde ortak noktada buluşarak amacımız evliliğimizi, daha evlilik ilişkimizi daha da güçlendirmek, beslemek ve büyütmek olmalı. Oraya, o hedefe doğru odaklanmamız lazım.
0: Evet. Peki kültürel farklılık sorun olmaktan nasıl çıkar? Neler yapmak lazım?
1: Evet, biraz daha pratik örnekler verirsek, cık olursak, çiftin birbirlerine saygılı davranması, dediğimiz gibi her evlilikte böyledir aslında. Sadece farklı kültürlerde olan değil. Ama burada belki biraz daha tolerans ve hoşgörü saygıyla birlikte gerekiyor. Ve her evlilikte olduğu gibi yine başlangıçta zayıf olan duygusal bağlılığı sevgi, saygı ve yakınlık aracılığıyla güçlendirmek çok önemli. Çiftler bunu birbirlerinin duygu, düşünce ve davranışlarındaki farklılıkları keşfederek bu farklılıkları kabul etme ve bazı konularda da değişme yoluyla yapabilirler. Farklılıkları keşfetmek, başta dediğimiz gibi sabır, zaman, istek, çaba, fedakarlık gerektirir. Keşif süreci zordur, ancak sonrasında ilişki zenginleşir, meyve verir ve tadı daha iyi olur. Keşif sürecinde sabırlı olmak gerçekten çok önemlidir. Özellikle farklı kültürlerde biraz daha efor sarf etmek gerekiyor bu anlamda. Ve yine her evlilikte olduğu gibi çok kültürlü evliliklerde de erkek ve kadının birbirlerinin ihtiyaçlarını anlamaları önem arz eder. Erkek ve kadın biyolojik olarak nasıl farklıysa bazı ihtiyaçları da birbirlerinden farklıdır. Bu ihtiyaçlara çok detaylı bir şekilde daha önceki programlarda değinmiştik, evet, aslında. O zaman bu ihtiyaçları bilirsek ne olur? Birbirimizin penceresinden daha rahat bakabiliriz. O zaman birbirimizi daha iyi anlayabiliriz.
0: Evet, aslında daha önce de bahsetmiştiniz, ortak değerleri oluşturabilmek ve bu noktalarda buluşabilmek kültür çatışmasıyla ilgili yaşanabilecek problemlerin azalmasına da yardımcı olacaktır bu noktada.
1: Evet, kesinlikle. Yani ortak değerleri oluşturmak ve ortak kültür oluşturmak bizim için çok faydalı olacaktır. Evet. Çiftlerin çekirdek bir aile olduklarının farkında olması da ve kendi ailelerinin ilişkilerine müdahale etmemeleri gerektiğini bilincinde olması da çok önemlidir. Geniş aile ile eş arasında sınırlar ve kararlı duruş sergilemek yeni çiftin çekirdek ailesi için çok faydalı olacaktır. Yaşamla ilgili kararları da sorgulamadan geleneklere bağlamak yerine İki tarafın da fikirlerine saygı duyarak ortak kararlar vermek gerekir. Yani bazı kararlar alırken bana göre bu daha böyle yapmak daha iyidir, doğrusu budur değil de karşı tarafın da fikrine saygı duyup ortak bir noktada karar vermek gerekir. Evet. Aynı zamanda eşin duygu ve düşünceleri ile empati kurmak, ilişkilerin daha güçlü olması konusunda yardımcı olacaktır. Ve son olarak da eşlerin birbirleriyle zaman geçirmeleri, son olarak ama en önemli şey diyebilirim. Birbirleriyle zaman geçirmeleri, her şeyi konuşabilmeleri, birbirlerinden yargılanma ya da aşağılanma korkusu olmadan her şeyi konuşabilmeleri, arkadaşlıklarını derinleştirmeleri, birbirlerine olan sevgilerini besler. O zaman kültür farklılıklarından doğan şeyler de daha hızlı bir şekilde tolere edilebilir, daha esnek olunabilir. Önemli olan gerçekten bu her evlilikte olduğu gibi sevgi ve saygı çok önemli dedik. Burada da bu sevginin oluşabilmesi için bütün bunlar çok değerli. Yani birlikte zaman geçirmek, birlikte konuşabilmek, birlikte güzel bir şekilde arkadaşlığı derinleştirmek bunu besleyecektir.
0: Evet, tüm program serimiz boyunca ilişkide olması gereken sevgi, sabır, iletişim, empati, anlayış, sabır, fedakarlık gibi birçok noktaya değindik aslında. Sağlıklı bir ilişki için olması gerekenler bunlar olsa da eğer hayatımızda Tanrı yoksa ne kadar istesek de günahlı doğamız yüzünden bunları olması gerektiği gibi doğru bir şekilde yapamıyoruz maalesef. Fakat Hristiyanlar olarak en büyük örneğimiz İsa Mesih'tir. Bizler her erdemi, duyguyu, düşünceyi, bakış açısını gerçek kaynaktan yani Tanrı'dan öğrenebiliriz. Hayatımızın merkezinde Tanrı varsa doğru kaynaktan beslenebiliriz ve Tanrı ile ilişkimiz iyi ise bu diğer ilişkilerimizi de olumlu şekilde etkileyecektir. Programımızın sonuna geldik. Değerli bilgileriniz için, paylaşımınız için çok teşekkür ederiz Aynur Hanım.
1: Rica ederim.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğu Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz efendim. Bugün Vahiy 1:18 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir diyor İsa Mesih. Bu konu üzerine konuşacağız. Aslında bu bağlamda ben öncelikli olarak ölüm neden var sorusuyla başlamak istiyorum pastörüm.
1: Bir konuyu anlamak için zıttını düşünmek lazım. Hı hı. Örneğin yalan neden var diye sorarsak bunun karşılığında bir doğruluk kavramı olması gerekiyor. Ölüm neden var diye sorduğumuzda da bunun karşısı yaşamdır. Yani yaşam olduğuna göre ölüm sonradan gelişmiş bir olay, bir konu oluyor. Hı hı. Yaratılış 2. bölüm 17. ayette ki Tanrı sözünün buyruğunun ihlal edilmesinden kaynaklanıyor. Ben geçtiğimiz haftalarda bu konuda bir vaaz da verdim hatta. Özellikle bu Yaratılış 2:17 üzerinde durdum. Tanrı diyor ki ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Yani Adem'e bunu söylüyor. Hı hı. Yaratılış olmuş, yaratılış tamamlanmış. Yaratılış 2. bölümde Tanrı yaratılışı özetliyor ve Adem'le konuşuyor. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Bu ayet kutsal kitapta insan ile Tanrı arasındaki gerilimin görüldüğü ilk yer diyebiliriz. Hı hı. Yani bir kaos ortamı yoktu aslında. Tanrı yaratılışı gerçekleştiriyor. Yani fiziksel yaratılışı gerçekleştiriyor. Her şeyi tamamlıyor. Ve Adem'le olan bu konuşmasında bir gerilim var. Şimdi bu bir film izliyorsak, yani bir filmi izliyorsak bazı sahneler olur. O anda bir şeyler olacağını hissedersiniz. Evet. Ve daha merakla beklemeye başlarsınız. İşte Yaratılış 2:17 ayeti de böyle. İyi ile kötüyü bilme ağacının meyvesinden yeme, ondan ölürsün dediğinde ciddi bir uyarı var.
0: Evet.
1: Ve bu uyarıyla birlikte yani ölümsüz yaratılan insan ölümün ne olduğunu anlıyor. Yani detaylar verilmiyor ama ölürsün dediğinde Adem öleceğini biliyor. Ölümün ne anlama geldiğini biliyor. Evet. Ancak ölümün ne kadar ciddi bir şey olduğunu anlamadı diye düşünüyorum. Yani anlamış olsaydı Yaratılış 3. bölümdeki o dramatik olay olmazdı. Ve Tanrı'nın sözüne itaat ederlerdi. Aynı zamanda Adem'de şunu görüyoruz, Havva'da da şunu görüyoruz. Bu Yaratılış 2:17 ayetine bağlı olarak Tanrı burada bir söz söylüyor ve Adem ve Havva bu söze güvenmiyor. Hı hı. İman etmiyor. Eğer bu söze iman etseydiler, Tanrı sözüne güvenseydiler, Yaratılış 3. bölümdeki o Tanrı sözüne uymamanın getirdiği ölümü yaşamayacaklardı. Tanrı evet. söylüyor. Yaratılış 3. bölüme geldiğimizde, yani bu imansızlığın ve Tanrı sözüne güvenmemenin nasıl ortaya çıktığı yere geldiğimizde Şöyle yazıyor: Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi diye sordu. Kadın, bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Aslında Tanrı dokunmayın demedi. Yani yemeyin evet. dedi sadece.
0: Yemeyin dedi.
1: Evet, sadece yemeyin dedi. Ve ne yaptığını biliyor. Yani ne olacağını biliyor. Hatta bir adım da ileriye de gidiyor. Yani Tanrı'nın sözüne bir şey de ekliyor. Dokunmayın dedi. Yani bundan uzak durmalıyız. Yani ona hiç yaklaşmamalıyız. Yani bu anlamda bir söz söylüyor. Ve yılan kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Evet. İşte o zaman insan şöyle düşünüyor. Evet, ben de Tanrı gibi olacağım. Aslında zaten Tanrı'nın yüceliğini yansıtacak şekilde yaratılmıştı. Ama İnsan. Tanrı gibi olmak istedi. Ve bu da onlara neyi getirdi? Ölümü getirdiler. İşte çıplak olduklarını anladılar diye devam ediyor. Ve Tanrı'nın karşısında duramazdılar. Yani saklandılar. Ve Rab onlara seslendi ve hikaye böyle devam ediyor. O zaman ölüm dediğimiz konu, bir kişi, yani Adem ve Havva aslında Tanrı sözüne itaat etmeyerek ne yaptılar? Ruhsal ve fiziksel olarak öldüler. Ruhsal ve fiziksel ölüm Tanrı'dan kopmak demektir. Tanrı'yla birlikte olmamak demektir. Ondan sonsuza kadar ayrı kalmak demektir. Ölümü bu şekilde tanımlayabiliriz.
0: Evet. Peki İsa Mesih gerçekten çarmıh üzerinde öldü mü? Çünkü eğer İsa Mesih Tanrıysa nasıl ölebilir sorusu geliyor akla.
1: Evet, bunu da duydum daha önce. Hatta zaman zaman farklı kişilerle konuşurken de Nietzsche'nin sözünü söylüyorlardı. Nietzsche Tanrı öldü diyorlardı. Tanrıysa Tanrı neden öldü? Burada yine işte Tanrı'yı anlamaktan kaynaklanan bir zorluk var. Yani biz görmediğimiz ruh olan bir varlığı kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Tanrı doğal olarak ölmez tabii ki. İsa Mesih'te iki doğa vardı. Tam insan, tam Tanrı'ydı. Yani biz kutsal yazılara baktığımız zaman, İncil metinlerine baktığımız zaman o tam insandı ve kelam beden aldığı zaman İnsan bedeninde, yani Meryem tarafından insan yönünü alıp beden aldığı zaman ne oluyor? İnsanın yargısını kaldırabilecek yine duruma geliyor. Çünkü insan günah işlediğinde hem ruhsal olarak öldü hem fiziksel olarak öldü. Ama bu fiziksel ölümün de ortadan kalkması için, diriliş bedenlerine sahip olmak için bu yargının yerine gelmesi gerekiyordu. Ve İsa Mesih çarmıhta dünyanın günahını yüklenirken Tanrı tarafından terk edilmeyi ne denli derinden ifade ettiğini hissetti ve bununla ilgili sözler söyledi. Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin dedi. Ve bu söz aslında Tanrı'nın onu bıraktığından çok o bütün dünyanın günahını yüklenirken terk edilmenin getirdiği acının ne kadar derin olduğunu ifade ediyor. Yani Tanrı ölmediği gibi İsa Mesih de aslında tam anlamıyla terk edilmedi. Yani insan yönüyle öldü ama tanrılığı hep tanrıdır.
0: Evet, yani ölen insan doğasıydı.
1: Evet, insan doğasıydı.
0: Evet, ondan bahsettik. Tabii ki Vahiy 1.18'de diri olmasından bahsediyor. Sonsuzluklar boyunca diri olduğundan bahsediyor. İsa Mesih'in dirilmiş olması neden bu kadar önemli?
1: Eğer İsa Mesih dirilmemiş olsaydı o zaman ölüm hala kalkmamıştı. Ölümün yargısı bütün insanlık üzerinde sürüyordu. 1. Korintliler 11. bölüm 32-34 ayetlerde şunu diyor: Eğer insansal nedenlerle Efes'te canavarlarla dövüştümse bunun bana yararı ne? Eğer ölüler dirilmeyecekse yiyelim içelim, nasıl olsa yarın öleceğiz. Evet, yani Efes'te Paulus öldürülmek istendi. O bu olayı anlatıyor, buna gönderme yapıyor. Yani ölüler dirilmeyecekse diyor, biz neye karşı savaşıyoruz? Yani bu savaş da ruhsal savaş tabii ki, yani silahla yapılan bir savaş değil. Yani yiyelim içelim diyor, diğer insanlar gibi olalım diyor. Hani bizim onlardan farkımız nedir diyor ve bir uyarı da veriyor. Aldanmayın, kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar. Uslanıp kendinize gelin, artık günah işlemeyin. Bazılarınız hiç Tanrı'yı tanımıyor, utanasınız diye söylüyorum bunları diyor kimlere? O dönemde iman eden kişilere. Kutsal kitaptaki bu dramatik sahne olduğu zaman, yani Adem ve Havva işte günahı işlendiğinde ölümün yargısını kaldırmak için İsa Mesih çarmıhta ölümü yendi ve dirildi. Ve yine Matta İncil'inin sonlarında diyor işte askerlere rüşvet verdiler ve onun ölmediğini söylesinmesini istediler ve bu yalan hala bugüne kadar geliyor. Evet. Mesela bugüne kadar geliyor. Yani doğru. O Matta İncil'inin yazıldığı dönemler ilk 20 yıl içerisinde olduysa hani ileriye doğru zaman geçti ama hala da insanlar İsa Mesih'in işte dirilmediğini ya da ölmüş gibi göründüğünü, işte bunun gibi bazı efsanevi olayları anlatıyorlar. Ama Hristiyan ilahiyatının odak noktasında İsa Mesih'in insanların günahlarını üstlenmek için ölümü, üçüncü gün dirilişi vardır. Yani bu yoksa aslında Hristiyanlık yok.
0: Evet, aynı zamanda İsa Mesih'in dirilmiş olması bize sonsuz bir umut veriyor. Çünkü biz onun dirilişiyle aslında ona imanla dirileceğimizi biliyoruz. Bu umudu sağlıyor bize.
1: Evet.
0: Tabii ki bazı dinleyicilerimiz sorabilir, ölüler nasıl dirilebilir diye. Nasıl dirilir ölüler? Aslında bunu ben de sormak istiyorum size.
1: Evet. Yani ölüler ancak Tanrı tarafından dirilir, diriltilebilir. Yani insan ya da ölen bir kişi, ölen herhangi bir canlı kendi kendine dirilemez. Yani bu mümkün değil. Yani
0: kendi gücüyle yapabileceği bir şey yok.
1: Evet, yapacağı bir şey yok. Yani bir herhangi bir ölüyü gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman onun için artık her şey bitmiştir. Ve işte bunun için Tanrı ne yapıyor? Dışarıdan bir müdahale yaparak insana hayat vermek istiyor. Ve İsa Mesih de diriliş ve yaşam benim dediğinde bunu anlatmaya çalışıyor. Yani kendisine iman edilmesini ve bu iman aracılığıyla sonsuza kadar yaşayacaklarını söylüyor. Ve bugün yani dinleyiciler için özellikle şunu da söylemek istiyorum. Bunlar zor gelebilir, anlaşılmaz olabilir ama isterlerse bir kiliseyi ziyaret edebilirler. Orada bu konularda daha çok okuyabilirler, İncil'i edinebilirler. Yine elektronik ortamda İncil edinmek, okumak artık çok kolay bir şeydir. Ve bunu tavsiye etmek istiyorum. Ve ölülerin dirilişini biz İsa Mesih'in kendi dirilişinden anlıyoruz.
0: Evet, aslında tabii ki bu umudu sağlayan bize yalnızca Tanrı ve İsa Mesih'in zaten birçok insanı dirilttiği gibi kendisinde ölümden dirildiğini görebiliyoruz. Tabii ki bu büyük bir ölüme karşı aslında bir zafer de oluyor aynı zamanda. Çünkü insan en çok ölümden korkuyor bence. Her şeyin çaresi var gibi ama ölümün çaresi yok gibi de aynı zamanda. Ve dirilmek, cennette Tanrı ile birlikte olmak, bundan emin olmak, nereden gelip nereye gideceğini bilmek insana hem umut hem de bir güven veriyor.
1: Çok doğru bir söz söylediniz. Yani ben de çok duydum. İşte her şeyin çaresi var, ölümün çaresi yok deniyor. Ama aslında bize göre ölümün çaresi de var. Hani ölüm çaresiz bir şey değil. Hani İncil'deki sözlere bir kişi iman ediyorsa, yani İsa Mesih'e iman ediyorsa ölümün de çaresi var. O zaman bugünden itibaren sevgili dinleyiciler için şunu söyleyelim. Ölümün çaresi var ve bundan sonraki bu bölümleri de daha dikkatli dinleyebilirler. Bu seriyi takip edebilirler isterlerse Radyo Maranata'da.
0: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Sohbetimize aradan sonra devam edeceğiz.

0: Maranata.
1: Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil metinlerinin tahrif edildiği yönünde bir iddia var. Acaba bu doğru olabilir mi? Birçok insanın Tanrı sözü olarak kabul ettiği kutsal kitap böyle bir tahrife uğramış mıdır? Ya da bazılarının iddia ettiği gibi kutsal kitapta geçen hikayeler mitolojik mi? Kutsal kitapta adı geçen kişiler gerçekten var mıydı? Bu olaylar gerçekten yaşandı mı? İşte Tarihten Notlar programıyla buna benzer soruların yanıtlarını tarihin derinliklerinde bulgular ve kanıtlar ışığında değerlendireceğiz. Gerçeğe ulaşmak için sizi de bu serüvene davet ediyoruz.
2: Tarihten Notlar programı yayın günü ve saatlerini öğrenmek için www.radyomaranata.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Vahiy 1.18 ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Burada bu ayetlerde İsa Mesih, "Dir olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir," diyor. Programımızın birinci bölümünde ölüm neden var diye konuştuk. Adem ve Havva'nın taatsizliğinden kaynaklanan bir nedendendi. Gerçekten çarmıh üzerinde öldü mü İsa Mesih diye konuştuk ve aslında kesinlikle İsa Mesih'in ölmüş ve dirilmiş olmasından bahsettik. Ve bu dirilişiyle bize sonsuz yaşamın kapısını açtığından bahsettik. Ve ölüler nasıl diriliyor diye konuştuk biraz programımızın birinci bölümünde. Aslında kutsal kitapta baktığımızda yaşayan Tanrı kavramını da görüyoruz. Bu noktada yaşayan Tanrı ne demek, onu da sormak istiyorum. Tanrı zaten var olan, sonsuzluklar boyunca yaşayan, yani bir kavram değil mi? Yaşayan Tanrı derken aslında tam olarak bahsetmek istediği şey nedir? Biraz onun üzerinde konuşalım. Çünkü burada ölmüş ve dirilmiş olan bir Mesih'ten bahsediyoruz. Belki daha iyi anlamak açısından yaşayan Tanrı kavramını anlamak iyi olacaktır.
1: Evet, yaşayan Tanrı yani yaşam veren Tanrı demektir aynı zamanda. Yaşayan ve yaşam veren Tanrı. Yine kutsal kitapta yazıyor, İsa Mesih de söyledi. Tanrı ölülerin değil, yaşayanların Tanrısıdır dediğinde aslında hala ölmüş olanların da yaşadığını İbrahim'i örnek gösteriyor. Yine Musa zamanında, Musa peygamber zamanında o yapılan konuşmayı örnek gösteriyor. Ve Tanrı yaşayanların Tanrısıdır. Aslında sonsuzlukta bir yaşam var. Bunu vurgulamaya çalışıyor yaşayan Tanrı dediğinde. Eski antlaşmada sonsuz yaşam çok fazla geçmiyor. Ama yaşayan Tanrı dediğimizde sonsuzlukta var olan ve yaşayan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Yeşu bölümünde şunu söylüyor. Yaşayan Tanrı'nın aranızda olduğunu, Kenan, Hitit, Hiv, Periz, Girgaş, Amor ve Yevuş halklarını kesinlikle önünüzden süreceğini şundan anlayacaksınız. Bütün yeryüzünün egemenine ait olan antlaşma sandığı sizden önce Şeria ırmağını geçecek. Yani yaşayan Tanrı sadece bir de göklerde yaşayan bir Tanrı değil, halkının arasında yaşayan Tanrı. Yine yasa kitabında şunu söylüyor, ateşin içinden seslenen yaşayan Tanrı'nın sesini bizim gibi duyup da sağ kalan var mı? Yani Tanrı'yı kimse göremez ya da sesleniyorsa öleceğiz diye düşünüyorlardı. Nedir? Tanrı yaşıyor, halkıyla beraber yaşıyor, sonsuzlukta hep var. O zaman yaşayan Tanrı dendiğinde biz Tanrı'nın halkıyla olan ilişkisini anlıyoruz. Ve Yuhanna 15. bölümde de şunu söylüyor İsa Mesih. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ne oldu? Yaşayan Tanrı İsa Mesih'te ve İncil öğretisinde artık nedir? Sonsuz yaşam veren Tanrı. Yine insanlarla sonsuzlukta birlikte olacak, kendisine iman edenlerle birlikte olacak olan Tanrı oluyor. Ve şöyle devam ediyor İsa Mesih, böyle biri yargılanmaz. Yani İsa Mesih'e iman eden biri yargılanmaz. Evet. Ölümden yaşama geçmiştir diyor. Size doğrusunu söyleyeyim, ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor bile. Yani nedir, ona iman ediyorsan yaşıyorsun. Çünkü Tanrı yaşıyor, Tanrı aramızda, bizimle birlikte yaşıyor. Çünkü baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğula da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. Yani Tanrı'da yaşam var, oğulda da yaşam var ve yaşam veriyor aynı zamanda. Buna şaşmayın diyor yani. Ve mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler. Demek ki İsa Mesih'in aynı zamanda bütün insanları dirilteceğini de söylüyor. Yine bugün biraz bu konu hakkında konuştuk. İşte diriliş nasıl oluyor, dirilişten sonraki bedenlerimiz ne olacak, fiziksel ölüm nedir diye konularda konuştuk. Ve İsa Mesih de burada diyor, mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Yani mezarlarından çıkacaklar. İman edenler sonsuza kadar sonsuz yaşamda Mesih'le ve Tanrı'yla birlikte olacaklar.
0: Evet, tabii ki Tanrı yaşamın kaynağı ve İsa Mesih'e iman ettiğimizde kutsal ruhu alıyoruz ve Tanrı'nın ruhu bizde ise aslında o yaşam bizim içimizde zaten var olmuş oluyor. Biz bugün Vahiy 1.18'e ayetlerine bakarken orada ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir ifadesini görüyoruz. Ölüler diyarı neresidir? Öncelikli olarak onu sormak istiyorum ve buranın anahtarının İsa Mesih'te olması onun kimliği ve yetkisiyle ilgili bize ne ifade ediyor pastörüm?
1: Evet. İşte ölüler diyarı daha çok eski antlaşmaya ait olan bir söz ve insanların öldükten sonra gittikleri yer, ölen kişinin ruhunun yaşadığı yer olarak tanımlanıyor. Ama yeni antlaşmada bunda biraz daha iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Hani insanların sonsuza kadar var olacağı ama İsa Mesih'e iman edenlerin Tanrı ile birlikte olacağı yer olarak anlayabiliriz. Yine toplumumuzda cennet, cehennem kavramları var. Yani bu kavramlar bazısı iyiliğin ödüllendirildiği, yani cennet kavramı böyle, iyiliğin ödüllendirildiği yer, cehennemse kötülüğün yargılandığı yer olarak ifade ediliyor. Ama sözcüğe baktığımızda, yani cehennemden hareket edersek öncelikle, işte ölüler diyarı olarak ifade ediliyor ama öyle işte elinde diren olan şeytanın dikildiği, kapısında dikildiği bir yer değil. Yani Gehennem'e, bugünkü Kudüs'e 30 kilometre kadar uzaklıkta bir yerde bir vadinin ismidir. Ve orada putperestler çocuklarını kurban ediyorlardı. Aynı zamanda putperestlik ile ilgili tapınmalarını yapıyorlardı. Çöplük olarak kullanıyorlardı. İşte İsa Mesih'e iman etmeyenleri, Tanrı'nın kendisiyle ilişkisi, Tanrı ile ilişkisi olmayanların bulunacağı yer olarak tanımladı. Yani dünyada olan bir yeri tanımladı. Cennette zaten yine dünyada Adem bahçesi olarak geçiyor. Yani mükemmel yaratılışın içinde insanın bulunduğu yer olarak geçiyor. Ve ben eğer yanlış yorumlamıyorsam anladığım bu ve bunu sık sık olarak söylüyorum. Biz cehennem dediğimizde Tanrı'dan uzak kalmayı anlıyoruz. Evet. Yani sonsuzlukta da şimdi de cehennem Tanrı'dan uzak kalmaktır. Tanrı'yla bir ilişkimizin olmaması demektir. Gazap altında olmaktır, yargı altında olmaktır. Cennet dediğimizde ise Tanrı'yla birlikte olmaktır. Bugün bu birlikte olmak işte bize İsa Mesih'le sağlanıyor. İsa Mesih'le sağlanıyor. Çünkü biz iman ettiğimizde ancak günahımızın yargısı ortadan kalkıyor ve İsa Mesih'in aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna çıkabilecek duruma geliyoruz.
0: Evet. Yani ayetlere baktığımızda aslında İsa Mesih'te ölümün ve ölüler diyarının anahtarının olması, ona iman edenler açısından aslında bu noktada hiç ölmeyeceğimizden bahsediyor. Yani ölümün anahtarı, ölümün ve ölüler diyarının anahtarı eğer İsa Mesih'te ise ona iman edenler hiç ölmeyecek mi? Yani, fiziksel bir ölüm bilmiyorum yani evet. Tam olarak neden bahsediyor.
1: Şimdi aslında her iki şekilde de cevaplanabilir ama şu anki duruma baktığımızda, yani Mesih'in gelişine kadar olan döneme baktığımızda insanlar ölecek. Yani fiziksel olarak ölecekler.
0: Evet.
1: Ama iman etmişse ruhsal olarak yaşadıkları için ruhları sonsuzluklar boyunca diridir. Ve İsa Mesih tekrar geldikten sonra artık bir daha ölüm olmayacak, ağlayış olmayacak. İsa Mesih tekrar geldikten sonra artık fiziksel ölüm de olmayacak. Yani bunlar iç içe geçmiş kavramlar. Ve fiziksel diriliş İsa Mesih'te geldiğinde ona iman eden herkes de gerçekleşecek. Yani bizler dirilmiş olacağız. Bunun örneklerini de yine İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi sırasında gördük. Ölümden dirilenlerin ilk örneği İsa Mesih'tir. Ve biz de onun dirilişine bakarak yani bu umuda sahip oluyoruz. Bu neden önemli? Çünkü önümüzde hiçbir örnek olmasaydı diriliş daha çok daha soyut bir kavram ya da teorik bir kavram olarak bizim karşımızda duracaktı. Ama İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi olduğu için biz geçmişe baktığımızda diyebiliyoruz ki evet İsa Mesih öldü ama aynı zamanda dirildi. Eğer o dirilmişse verilen bütün vaatler de yine gerçekleşmesi lazım.
0: Evet.
1: Ve Pavlus da Kral Agripa'nın önünde yaptığı tanıklıkta buna benzer sözleri söylüyor. Evet. Ve şöyle diyor. Önce Şam ve Yeruşalim halkını, sonra bütün Yahudiye bölgesini ve bütün öteki ulusları tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya çağırdım. Yani Paulus bu müjdeyi ilan ediyordu. Diyordu ki insanlar ölümden yaşama geçsinler. Evet. Ama ne oluyordu? Yahudiler beni tapınakta yakalayıp öldürmeye kalkmalarının nedeni buydu. Yani kötü bir şey yapmadı, savaşmadı. Kimseyi öldürmedi İsa gibi. Ama sevmediler onu. Ama bugüne dek Tanrı yardımcım oldu diye devam ediyor. Bu sayede burada duruyor. Büyük küçük herkese tanıklık ediyorum. Biz de öyle yapıyoruz. Yani büyük küçük herkese tanıklık ediyoruz. Kimseyle savaşmak gibi niyetimiz olmadığı gibi böyle bir şey de yapmak istemiyoruz. Ama Tanrı sözünü kullanarak ölümden yaşama geçmelerini istiyoruz. Herkes dirilsin ve sonsuza kadar yaşasın istiyoruz. Ve son olarak da şunu söylüyor Paulus bu paragrafta. Onlar Mesih'in acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki olarak gerek kendi halkına gerek öteki uluslara ışığın doğuşunu ilan edeceğini bildirmişlerdi. Yani Musa ve peygamberler bunu bildirmişlerdi. Bu tarihsel bir olaydı. Biz iman ettik. Yani Mesih geldi. Mesih'e iman ettiğimiz için biz bu müjdeyi duyuruyoruz diyor. Belki burada şunu da açıklamakta yara var. Biz müjde diyoruz ama aslında müjdenin orijinal karşılığı sevinç getirici haber demek. Grekçe anlamıyla iyi haber, sevinç getirici haber demek. Bu Arapçaya İncil olarak geçiyor. Toplumumuzda İncil dediğimizde kutsal kitap düşünüyoruz. Yani bu doğrudur, yani kutsal kitaptır. Ama onun verdiği mesaj müjde, iyi haber, sevinç haber, sevinç getirici haberdir. Ve bu iyi haber, sevinç getirici haber insanların ölümden yaşama geçtiklerini ilan ediyor ve biz de bugün bunu yapıyoruz.
0: Evet, bu noktada o zaman İsa Mesih'in diri olması, aslında sonsuzluklar boyunca diri olması, İsa Mesih iman edenler açısından, yani Tanrı ile olan ilişkimiz noktasında iman edenleri nasıl etkiliyor, onu da merak ediyorum. Çünkü diri bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Ölmüş ve dirilmiş olan bir Tanrı var, İsa Mesih var. Bunu bilmek bir imanlı için, İsa Mesih imanlısı için ne ifade ediyor, nasıl etkiliyor?
1: Yani diri kavramı da çok güçlü bir kavram. Yani kendisi de sözcük olarak diri dediğimizde yaşayan, yani var olan, canlı, yani birçok sözcük aklımıza geliyor. Yani diri dendiği zaman da İsa Mesih'in yaşıyor. Az önce yaşayan Tanrı hakkında konuştuk. Evet. Ve o yaşıyor ve sonsuzluklar boyunca yaşayacak. Ve kendisi aynı zamanda bu vaadi bize de veriyor. Bizler iman ediyorsak biz de sonsuza kadar yaşayacağız. İncil'de Samriyeli kadınla ilgili bir örnek var. Bir olay kaydediliyor. İsa Mesih bu Samriyeli kadınla konuşuyor ve şöyle yazıyor. Samriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona bana su ver içeyim dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samriyeli kadın sen Yahudisin, bense Samriyeli bir kadınım dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samriyeliler ile ilişkileri yoktu. Yani iki düşman halktılar kısacası. Ve zaten o dönemde kültürel olarak da bir erkeğin kadınla konuşması da normal değildi. Evet. Ama İsa Mesih ne yapıyor? Farklı bir şey yapıyor. Herkesin kurtulmaya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Kadın, erkek, köle, özgür. Yani farklı yerlerde bunun örneklerini görüyoruz. Ve İsa kadına şu yanıtı veriyor. Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin, sen de ondan dilerdin, o da sana yaşam suyunu verirdi. Ve kadın yine hikayede devam ediyor ama böyle bir şey yok, yani nasıl su olabilir? İsa sonuçta şunu söylüyor, diyor ki İsa şöyle yanıt verdi. Bu sudan her içen yine suyacak, oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Yani sorunuza döndüğümüzde İsa Mesih'le olan İsa Mesih'in diri olması, yaşıyor olması sadece geçmişte olan olmuş bitmiş bir olay değil. İman aracılığıyla hala devam eden ve insanları kurtaran, Tanrı ile barıştıran bir olay oluyor.
0: Evet. Yani bu noktada aslında İsa Mesih'in diri olması bizim dirilişimiz, kurtuluşumuz için çok önemli ve iman sayesinde de kurtuluyoruz aslında. O zaman şu soru insanın aklına geliyor. İsa Mesih'den önce ölen insanlar var. Kurtuluş iman ile ise, yani bu durumda o kişiler bu durumda ne olacak? Çünkü İsa Mesih'ten önce öldüler zaten.
1: Evet yani, evet. Adem de yaratılış 2.17'de olduğu gibi yani iyi ile kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme dediğinde yani öleceğini biliyordu.
0: Evet.
1: Ama sonrasında da bütün insanlar yani iç varlıklarında Tanrı'nın var olduğunu biliyorlar. Vaiz kitabında şöyle diyor: Tanrı insanları doğru yarattı. Oysa onlar hala karmaşık çözümler arıyor. Yani evet. Doğru yaratıp da ama evet. Hala şöyle kurtulur mu, böyle olur mu, şöyle olsaydı gibi sorular söylüyor. Yine İncil'de Tanrı'ya isyan başlığı var ve orada da şunu diyor: haksızlıkla gerçeğe olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı açıkça gösterilmektedir. Yani gökten gösterilmektedir. Demek ki Tanrı'nın gazabını insanlar görebilir. İç varlıklarında bunu bilebilirler. Ama ne yapıyorlar? İşte karmaşık yolları seçiyorlar. Kendi düşüncelerine önem veriyorlar. Gördüklerine göre Tanrı'yı açıklamaya çalışıyorlar. Ve bunu yaparken de aynı zamanda dedikoducu, yeri, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba söz dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun ve acımasız insanlar oluyorlar.
0: Evet.
1: Ve diyor ki burada son cümle olarak, böyle davrananların ölümü hak ettiğine ilişkin Tanrı'nın buyruğunu bildikleri halde bunları yalnız yapmakla kalmaz, yapanları da onaylarlar. Yani iç varlıklarında kişiler Tanrı'nın ne yapmaları gerektiğini kendilerine gösterdiğini biliyorlar. Yani iç varlıklarını bunu bütün insanlar biliyor. Geçmişte de öyleydi, bugün de böyle.
0: O zaman buna göre yargılanacaklar.
1: Evet, buna göre yargılanacaklar.
0: Programımızın sonuna gelirken aslında toparlamak amaçlı sormak istiyorum. Diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim diyor. Ve ölümün ve iller diyarının anahtarları bendedir diyor İsa Mesih. Onun kimliğini anlamak açısından bu sözlere nasıl bakmalıyız? Bu ayet İsa Mesih'in kimliğini nasıl ortaya koyuyor bize? Tanrısal yönünü nasıl açıklıyor?
1: Yani yine ayetin kendisine baktığımızda şunu görüyoruz. Yani sonsuzluklar boyunca diriyim. Yani bir sonsuzluk kavramını veriyor. Yani sonsuzluklar evet. boyunca diri olduğuna göre sonsuzluklar boyunca var olan varlık oluyor. O zaman biz İsa Mesih'i sadece bir peygamber gibi kabul etmemeliyiz. Yani o uluhi kimliğe sahip, kelam olarak beden almış ve yaşam veren Tanrı'nın kendisidir. Ve yine biz İncil'de geçen bazı sözlere baktığımızda yani ben benim sözünü yani Tanrı'nın ben benim sözünü kendisi içinde kullandı. Onu bu kimlikle tanımalıyız.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum İsmail Bey sizlere. Programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de bizi dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun diliyoruz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle Vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Anadolu toprakları tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yaptığı gibi Hristiyanlığın da doğduğu, büyüdüğü ve yayıldığı yerdir. Biz de Hristiyanlığın Anadolu'da nasıl yayıldığına bu programda birlikte bakacağız. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok sağ ol. İyiyim. Teşekkürler.
0: Evet. Bugün aslında Türklerin Anadolu'ya gelişinden sonraki gelişmelere bakacağız. Hristiyanlar açısından. Anadolu toprakları Hristiyanlığın doğduğu yer ve yayılma alanı aslında. Bunu konuştuk programımız boyunca. Şu soruyla başlamak istiyorum ben. Selçuklular Anadolu'ya geldiklerinde Hristiyanlar için nasıl bir süreç başladı?
1: Çok güzel. Aslında az önce söylediğiniz gibi Anadolu Hristiyan yeriydi. Hı hı. Ve şu anda da Türkiye'de Hristiyanlar yabancı bir unsur değil, asıl unsurdur. Selçuklar 1071'de Anadolu'ya geldiler ve Anadolu'ya geldikleri zaman Anadolu'nun her köşesinde kiliseler, manastırlar, okul vardı, Hristiyanlar vardı. Tabii Anadolular, Selçuklular tabii geldiler, önce Kars tarafına geldiler. Hı hı. Ve oradaki halk, bunlar atla üzerine geldiler. Bunlar gelirken eşleriyle gelmediler. Bunlar geldiler, halktaki o Ermeniler vardı doğuda, Süryaniler vardı doğuda. Hı hı. Biraz daha batıda Rumlar, yani Bizanslar vardı. Ama en çok ilişkileri Ermenilerle, Süryanilerle, çünkü hep Bizanslarla savaştılar. Ve bunlar gelince oradaki Hristiyanların yerlerini aldılar, kızlarını aldılar, onlarla evlendiler ve doğan çocuklar da öyle oldu. Ama yine de Selçuklular döneminde en önemli danışmanları, en önemli doktorları Hristiyandı. Bunu tarih söylüyor. Ben ezber kafadan atmıyorum. Bunu İslamcı tarihçilerden konuşuyoruz, söylüyorlar. Ve İlişkiler başladı. Tabii Selçuklular biliyorsunuz 1071'de geldiler. Osmanlılar gelince 1200 yıllarında da yıkıldılar, dal değil mi? Hı hı. Ama Hristiyanlarla güzel ilişkileri vardı. Bizanslarla savaşıyorlardı. Ve Bizanslarla savaşınca çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bunu Türkiye'de söylemiyor, tarihçiler söylemiyor. Söyleyeyim size, araştırsınlar. Bizanslılar, Bizans kilisesi, Bizanslılar doğuya gelince oradaki var olan kiliseler, yani Ortodokslar olsun, Ermeni Ortodokslar, Süryani Ortodokslara sıkıntı veriyorlardı. Ve Süryanilerle Ermeniler bunlardan kurtulmak için Bizanslarla savaşan Selçuklulardan yana aldılar. Selçuklulardan yana gittiler. Ve Selçuklulara yardım ettiler ve kazandılar, Selçuklular kazandılar. Sonradan bir zamanlar Bizanslılar Selçukluları yenince Selçuk padişahını diyelim ya da sultanı uzaklaştı. Ve Selçuklular, Müslüman Selçuklular gittiler Malatya'daki Süryani Ortodoks Patriğini kendi başlarını yaptılar. Bu çok önemli bir olaydır.
0: Evet.
1: Çok önemli yaptılar. Başka daha bir şey söyleyeceğim. Birçok birinci Kırış Aslan'ın birçok oğlu Hristiyan oldu.
0: Hı hı.
1: Bunu hiç kimse söylemiyor değil mi? Oldu. Çünkü ilişkileri çok çok güzeldi ve Hristiyanları seviyorlardı gerçekten. Ama bazı Hristiyanlar işte vergi ödememek için, yani baskı görmemek için ya da güzel konum olması için Müslümanlaştılar.
0: Evet, aslında Selçuklu döneminde birçok Hristiyan ailenin ve zamanla onların çocuklarının da farklı inançları kabul ettiğini görüyoruz. Aslında temel sebep bu mudur?
1: Yani öyledir, korkudan oldu her zaman. Yani hiçbir o dönemde diyorum, hiçbir çok binlerce Hristiyan inançlarında işte, ama hiçbiri İslamlığı araştırarak, daha iyi görerek seçmedi. Hep korkudan seçti.
0: Tabii ki Selçuklularla ilişkisi iyi dediniz. Aslında Selçuklu Devleti'nden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu da tarih sahnesinde görüyoruz biz. Osmanlı İmparatorluğu'nda Hristiyanlık ve Hristiyanların durumuna da biraz bahsedebilir misiniz? Osmanlı ile ilişkileri nasıldı Selçuklulardan sonra?
1: Tabii. Selçuklular yıkıldı, Osmanlı geldi. Osmanlı bir aileydi, bir sülaleydi, yani Osmanlı bir ulus değildi, bir devletti. Onlar da kılıçla geldiler ve Anadolu'yu fethettiler. Hristiyanlarla aslında Osmanlılar başlangıçta güzel ilişkileri vardı. Osmanlılar döneminde iki olay vardı. Millet ve zimmi vardı. Hı hı. Millet. Yani Müslüman tebaya, Müslüman kişilere millet diyorlardı. Onlar bizdendir, millet diyorlardı. Hı hı. Ama Müslüman olmayanlar Hristiyan tebaya da zimmi diyorlardı. Neden zimmi? Zimmetten geliyor. Hı hı. Yani sizin iradeniz, sizin hayatınız, sizin kişiliğiniz bizim zimmetimizin altındadır. Hı hı. Yani bizim iradeniz bizim elimizdedir. Bunlar ne oluyordu? Hristiyanlardı. Bunlar savaşa gitmiyorlardı ama vergi ödüyorlardı. Bütün Osmanlıların işte hazinesi bunlardan gidiyordu.
0: Evet, yani evet. Zimmiler hangi haklara sahipti ya da hangi haklarda mahrumlardı, o zaman konu açılmışken yani, biraz bahsedebilirsiniz.
1: Aslında zimmiler çok anlatılabilecek şey. Zimmiler, evet. Şimdi zimmiler, Osmanlı döneminde zimmiler bunu yazmışlar. Yani hocalar yazmışlardı. Bunlar zimmi Hristiyanlar Müslüman mahallesinde oturamaz. Müslüman mahallesinde haçla gezemez. Bunlar farklı elbise giyerler. Yani tabii bunlar derken Yahudiler de dahildir. Bunlar evleri Müslümankinden daha çok yüksek olamaz. Bunlar zimmiler, yani Hristiyanlar, Yahudiler ata binemez, silah kuşanamaz. Bütün bunlar vardı onlarda ve öyleydi. Yani bu sorunlar vardı. Fakat en acıklı bir şey yine Osmanlı zamanında çıkan bir devşirme olayı vardı.
0: Evet, devşirme sistemi var ve aslında nasıl bir etkisi oldu Hristiyanlar üzerinde?
1: Ne kadar çok zordur. Her bir iki senede askerler gidiyorlardı, Hristiyan köylerine dolaşıyorlardı. Genç, güzel, sarışın çocukları, erkek çocukları alıyorlardı. Devşiriyorlardı, Müslümanlaştırıyorlardı ve anne babadan, köyünden, inancından, dilinden ayrı bir yerde eğitiyorlardı onları. Yıllarca eğitiyorlardı. Ve bu çocuklardan aklı olanlar Endürün'e veriyordu. Endürün yüksek okuldu sarayda. Evet. O birileri ise Yeniçeri ocağına veriyordu. Yani asker veriyordu. Yeniçeri zaten sadece Yeniçeriler, askerler. Bunlar çoğu Hristiyandı. Bunların evlenme hakkı yoktu. Ancak çok yıllar sonra askerliği bıraktıktan sonra belki evlenebilirdi var ya. Endürün'e gidenler ise daha güzel bir konumdaydı. Onlar orada okudu. Endürün'ü bitirince vezir oluyorlardı. Ve Osmanlı döneminde vezirlerin çoğu, en önemli vezirlerin çoğu hepsi devşirmeden olan Hristiyan çocuklardı. Ve bu olay 150 yıl sürdü. 15. yüzyılda başladı bu devşirme olayı ve 150 yıl sürdü, düşünebiliyor musun? Osmanlılar 600 yıl yaşadı değil mi? 600 yıl. Bunlar 150 yıl boyunca hep Hristiyanlardan devşirme aldılar çocuklar.
0: Evet, Hristiyanların üzerinde nasıl bir etkisi oldu bu durumun?
1: Çok zor. Belki bazıları da hiçbir zaman çocuk kaybı olmadılar. Olmadı. Hatta bazıları başka yerlere de gittiler, kaçtılar ki henüz çocukları vermesinler diye. Çok olumsuz bir etki yaptı. Hiç olumlu bir etki yaratmadı. Yazık. Yeniçeriler ve biliyorsunuz Yeniçeri'de sevilen de bir toplum değildi, asker değildi değil mi? Her zaman isyancı bir askerdi. Hatta Osmanlı'yı da diyorlar ki yıkan Yeniçerilerdi. Sen onları yetiştirmişsin. Kendi kültürüne göre yetiştirmişsin.
0: Evet, zimmilerden ve devşirme sisteminden bahsettiniz. Peki Osmanlı Devleti ile Hristiyanların ilişkileri nasıldı?
1: Tabii Osmanlı farklı uluslarla batıdaki farklı uluslarla, şöyledeki uluslarla savaşıyordu. Ama zimmiliğe savaşa alınmıyordu.
0: Hı hı.
1: Onlar ticaret yapıyorlardı. Osmanlı'ya da vergi ödüyorlardı değil mi? Ama ilişkiler iyiydi. Yine Osmanlı padişahlarının en önemli danışmanları, en önemli doktorları yine Hristiyanlardı. Devşirme'de insanlardı. Yani Hristiyan kesimdendi.
0: Hı hı.
1: Ve Osmanlılar'da milleti sıdıka diyorlardı değil mi? Yani sadık millet diyorlardı. Yani Osmanlılar Hristiyanlara sadık millet diyordu değil mi?
0: Evet.
1: Öyle. Çok faydası oldu. Ama anlamadım niye? Niye yine onlara farklı elbise giydiriyorlardı? Müslüman mahallesinde haç gidemezdi. Müslüman mahallesinde çan yüksek ses yapamazlardı. Kiliselerde de yüksek sesle ilahi söyleyemezlerdi. Bu çok yanlış. Tabii çok yanlıştı. Ve bunlar Hristiyanlığı etkiledi.
0: Evet. Çok derin konular tabii ki. Birçok sorum da var. Ama şimdi bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: İlahiler, radyomaranata.com'da.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Aslında biz toplum, yani baktığımız zaman Hristiyanlar ve devlet arasındaki ilişkiyi konuştuk. Ama toplumu şimdi bakalım istiyorum. Hristiyanlarla içinde yaşadığı toplumu, Osmanlı toplumunun arasındaki ilişkiler nasıldı? Neler vardı?
1: Söz ettiğimiz gibi saray diyelim, saray erkanı ile Hristiyan arasında aslında saray, padişahlar Hristiyanları seviyordu, gizli olarak seviyorlardı, onlarla muhabbet ediyorlar. Hatta bazı padişahlar tebdili elbise yapıp gidip de geceleyin Hristiyanlarla, Ermeni vatandaşlarla sohbet ederlerdi. Şimdi halk, Hristiyanlar her zaman onların gözünde kirliydi. Hristiyanlar Tanrı halkından değildi. Hristiyanlar gavurdu. Bu nedenle iyi bakmıyorlardı. Ama tabii yine zaman zaman güzel dostluklar da vardı. Ve gerçekten kolay değil. Bir Hristiyanın farklı ülkelerde yaşaması kolay değildi.
0: Evet. Bu gavur diyorlar genelde Hristiyanlara. O zamandan gelen bir durum herhalde.
1: O zaman gavur, yani Müslüman olmayanlara gavur denir. Bunun Arapçası yani küfreden, küfreden. Yani ne demek küfreden? Tanrı'yı yatsıyan, Tanrı'ya inanmayan, Tanrı'ya bağlı olmayan, iyi olmayana gavur derler. İlginç ki, çok ilginç, bir gün kitap evinde merak ettim, gavur sözcüğüne baktım, Türk Dil Kurumu'na baktım. Wow, şaşırdım. Diyor ki gavur diyor, Hristiyanlara söylenen söz, merhametsiz, acımasız, kötü kişi diyorlar. Çok şaşırdım. Baktım ki Türk Dil Kurumu vardı orada. Hemen gittim, onun başkanı var, bayan. O zaman da ben de bir şeydim, daha gençtim, kravat vardı falan. Dedim, bayan neydi ismi bilmiyorum. Dedim ki bana bakar mısınız? Baktı, dedim ki ben kirli miyim? Ben çirkin miyim? Böyle, hayrola dedim, anlar mısın Türk Dil Kurumu yaptığınız, başkanlığını yaptığın Türk Dil Kurumu'nun söylediğini bak. Gavur kelimesine bak. Şaşırdı, dedi değiştireceğiz. Hala değiştiremedi. Her sözlüğü elime geçtiğinde bakıyorum. Hala beri diyor. Ama bu çok yanlış. Değil mi? Çok evet. Yanlış. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Biz herkesi severiz. Biz herkese ilişki kurarız. Rab dedi ki, ne dedi? Dedi herkesle beraber barışın ardınca koş. Bu ayeti de söyleyeyim size. İbraniler 12. bölümde var. Herkesle bak. İşte herkesle barışın ardınca koş ve hiç kimsenin göremediği kutsallığı benimse. Biz öyleyiz, toplumun ışığıyız biz. Biz Rab İsa dedi bize, Rab İsa dedi ki siz dedi, yani iman edenler dünyanın, yani insanların tuzusunuz ve ışığısınız, değil mi? Eğer bir Hristiyan olarak tuz, çevreme tuz ve ışık olmuyorsam Hristiyan değilim. Çok net.
0: Evet.
1: Yani zaten konu gelmişken söyleyeyim. Yani bir Hristiyan bir ailede doğmak, nüfus cüzdanında dini Hristiyandır, vaftiz olmak, kiliseye gitmek de insanı Hristiyan yapamaz. Hristiyan yapan yüreğini Tanrı'ya adayacak. Bütün hayatı değişecek ve Mesih gibi olacak kişidir Hristiyan. Mesih gibi olacak. Zaten Hristiyan kelimesi Hristiyanus'tan geldi ve 1. yüzyılda Elçiler döneminde Antakya'da Mesih'in takipçilerine Hristiyanus dendi. Nedir Hristiyanus? Küçük İsa demektir.
0: Evet. O zaman genel olarak baktığımızda Hristiyanlar toplumda daha aşağı statüde idiler ve o şekilde yaşamalarına izin veriliyordu. Peki Osmanlı döneminde tabii ki birçok yasak var. Buna da baktığımız zaman Hristiyanlık yayıldı mı yine de o dönemde, kabul edenler oldu mu?
1: Şimdi yapılan araştırmada çok araştırdım, baktım, merak ettim gerçekten. Kabul edenler, ama o dönemde şöyle bir kural vardı. Bir Müslüman asla Hristiyan olamaz. Olursa öldürülür. Ve ne yazık ki bu korkudan ötürü bir Müslüman Hristiyan olmadı. Ve olanları da öldürdüler. Ama yine de yayıldı. Hristiyanlık yayıldı. Zaten kiliseler vardı. İnsanlar merak ederdi. Çan çalıyordu, değil mi? Kiliseye gidiyordu. Kitaplar vardı. İncil vardı. İsteyen ilgilenir. İsteyen ilgilenir, okur. Ama bu gizli kaldı. Ne yazık ki gizli kaldı. örneğin şey döneminde 1860'lı yıllarda Erzurum'da bir imam vardı. Şükrü Efendi diye bir imam vardı. Bir gün askerden gelen Kırım Savaşı'nda asker Erzurumluydu. Savaştan gelen bir asker yanında da bir İncil aldı. Türkiye'deki Kitab-ı Mukaddes şirketi savaşta binlerce İncil dağıttı askerlere. Türkçe İncil. Bu imam adama hoş geldin demeye gidiyor. Bakıyor ki masada bir İncil görüyor. Heyecanlanıyor. İstiyor. Vermediler ona. Korktular, vermediler ona. Sonra bu adam gitti bir Ermeni vatandaşla, terziyle tanışıyor ve rica etti ona bir İncil versin. Ermeni vatandaş ona İncil verdi ve dedi ki senin adın artık Avadaran olsun. Can Avadaran olsun. Yani Avadaran Ermenice'de İncil demek. İncil oğlu olsun. Bu adam İncil okuyor ve Rab yüreğine dokunuyor gerçekten. Bu adam Şükrü Efendi ya da Can Avadaran ve camide İncil'i anlatmaya başladı. Bayağı İncil'i anlatmaya başladı. Yavaş yavaş halk sıkılmaya başladı. Yavaş yavaş fark ettiler ki onu öldürecekler. Nişanlıydı. Nişanlısına dedi ki buradan ayrılalım ama ben Hristiyanım, sen de Hristiyan olman lazım. Nişanlısı kabul etmeyince bu adam bir yolla Erzurum, Urmiye'ye gitti. İran'a gitti, Urmiye'ye. Orada da Hristiyanlar vardı. Orada daha özgürlük vardı. Orada 6 ay kaldı. Daha çok Hristiyanlık hakkında eğitim gördü. Vaftiz oldu. Vaftiz olduktan sonra Rab yüreğine dokundu. Nereye gitti biliyor musun? Uygurlara gitti. Uygurlarda kaldı. Uygarca öğrendi ve İncil'i ilk kez tarihte Uygurca'ya bir ekiple çeviriyorlar. Ve son zamanlarda adamcağız tekrar dönüyor Yunanistan'a, pardon Bulgaristan'a yerleşiyor. Çünkü Osmanlı o zaman dönemindi. Bulgaristan'da sonra Yunanistan'da Selanik'te yerleşiyor ve bir dergi çıkarıyor. Bulgaristan'daki Hristiyanlar, Osmanlıca tabii, ve Türkiye'dekiler için dergi çıkarıyor. Ve son zamanda 1919'da Atatürk'ümüz Samsun'a ayak basınca o ölüyor Selanik'te. Ve çok etkisi vardı Mehmet Şükrü Efendi ya da Avadaran. Görüyor musun? Bu oldu ama tek tük oldu, korkmadı oldu. Ama bazıları korkudan yapmadılar.
0: Yani dediğiniz gibi korkmadan yapanlar da var ama Hristiyan olup gizleyenler de var. Ama yine de... bir Müslümanın Hristiyan olması yasak ama Hristiyan Müslüman olabilir.
1: Kesinlikle. Aynı zamanda bir Müslüman bir kız, bir Hristiyan kızla evlenebilir ama kız Hristiyanlaşarak. Ama bir Hristiyan erkek asla bir Müslüman kızla evlenemez. Bunlar vardı.
0: Aslında bu din değiştirme konusuna bakış açısı önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta bir kişi doğduğunda bir millet ve inanç içerisinde doğuyor. Ve o şekilde büyütülüyor. Bu insanın kendi seçimi olmuyor aslında. Ama kendi seçimini yapabilmesi için insanın araştırması, okuması ve kendinin karar vermesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Çok doğru söylesin. Hiç kimse asla ne Hristiyan doğar, ne putperest doğar, ne Müslüman doğar. Çocuk doğduğu ailenin bir kaset gibi, boş bir kaset gibi dolduruyorlar, dolduruyorlar. Ve çocuk araştırmadan, ben bir Hristiyan olarak söyleyeceğim. Benim ailemde çocuklarım vardır şimdi. Benim çocuklarım vardır. Büyümüşler, 32 yaşındalar. 30 yaşında, 22 yaşındadırlar. Doğdular ve doğduğu zaman biliyordum ki ben Hristiyan değiller bunlar. Ama elimizden gelen her şeyi verdik onlara. Uğraştık ama büyüdüler. Kendi hayatlarını Mesih'e vermedikleri için vaftiz de etmedik. Ve onlar Hristiyan değiller ki şimdi. Hristiyan değiller. Boş bir kasettir. Ve bir kişi araştırmadan ben Hristiyanım ya da başka bir inançım derse yalancıdır, sahtedir. Kendi seç. Hiç kimse kalkıp da yani evlilik gibi düşün ki. Bir erkek gidip de bir kızla iyi sevmeden hemen kızı alsa. Eskiden yapıyorlardı. Çocuk görmeden, kızı bayını görmeden eve getiriyor, evleniyorlardı. Ama bu sağlıklı bir evlilik değildir. Aynı şekilde kişi seçmezse. Örneğin bir Hristiyan birisi İncil okumadan, kendi yüreğine bakmadan, yüreğinin boşluğunu görmeden, günahlarını görmeden ve bir kurtarıcıya muhtaç olduğunu fark etmeden Hristiyanım derse olmaz.
0: Evet.
1: Eğer Hristiyanım derse günahlarını görecek, tövbe edecek. Tövbe nedir? Dönüştür. Rab'a bağışlayacak. ve o yola, yeni yolda başlayacak. O zaman Hristiyan diyebilir.
0: Evet, dediğiniz gibi kimlikte yazması aslında ya da Hristiyanım ya da farklı bir inançtayım ağzımızla bunu söylemek bir önemli değil.
1: Asla
0: kendi
1: önemli.
0: Kararımız olması gerekiyor.
1: Asla önemli değil. Hı-hı. Binlerce insan kimlikte Hristiyan yazan insan tanıyorum. Hı-hı. Küçüklükte vaftiz olan insanlar tanırım. Zaman zaman senede birkaç kez kiliseye giden insanlar. Ama gerçekten Hristiyan değiller. Gerçekten Hristiyan değiller. Hristiyan Mesih gibi olan insandır.
0: Hı-hı.
1: Hristiyan Mesih'e sadık olandır. Hristiyan İncil'in ışığı doğrusunda, İncil'in buyrukları doğrusunda yaşayan insandır. Kutsal olan insandır.
0: Evet, ve yürek meselesi aslında
1: bütün,
0: yoksa...
1: Bütün yürektir. Zaten Rab ne diyor? Bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün kuvvetinle Rabbi Tanrı'yı seveceksin değil mi?
0: Evet.
1: Küçük böyle ufak bir şeyle olmaz böyle. Ama şimdi git dünya, caddeye git sor, 1000 kişiye sor. Tanrı'ya inanıyorsun, inanıyorum. Ama asla o ilaçlı değil, bilmez. Tanrı kimdir bilmez. Sor böyle, doğru değil mi?
0: Evet, doğru.
1: Bu çok tehlikeli, toplum için çok tehlikeli bir şeydir. İnsan seçtiği inancı, seçtiği felsefeyi, seçtiği yolu bilmeli ve bilerek seçmelidir.
0: Evet, onun için tabii ki kutsal kitapları, bütün inançlara bir bakmak lazım, okumak lazım ve aslında kendi kararımız olmalı. Hangisi yolu tutacaksak da o bizim
1: doğru.
0: kararımız olmalı. Bu çok değerli
1: doğru.
0: çünkü.
1: Şimdi Türkiye'mizde birçok kişi görüyoruz, iman ediyor değil mi? Türkiye'mizde iman ediyorlar, Mesih'e geliyorlar, vaftiz oluyorlar. Ben her zaman söylüyorum o kişilere. Siz bu yola gelmenizin nedeni eğer... Hı hı. Toplumunuzu beğenmediysen, daha önceki inancını beğenmediyseniz ve onlara karşı gelerek geldiyseniz olmaz.
0: Hı hı.
1: Asla olmaz. Ancak yüreğinizin günahlılığını görürseniz, hı hı. yeni bir hayat düşünüyorsanız gelin, hoş gelin değil mi? Olay budur.
0: Evet, kesinlikle öyle. Çünkü yürek değişecek, yaşam değişecek ve
1: doğru.
0: tamamen Mesih'e benzer olmak gerekiyor. Yürekte değişmeyince zaten yaşamda değişmiyor.
1: Asla. Bütün sorun yürek meselesidir.
0: Hı hı.
1: Bütün yürek. Yürek olmadıysa Rab, onun için Tanrı her zaman yürekten gelir. İman zaten yürekten gelmedir. Yürekten gelmediyse iman boştur.
0: Evet.
1: İncil'de diyor ya, Yakup bölümünde. Ey adam diyor ki, sen tek Tanrı'ya inanıyorsun. Ne bir şey değil ki. Cinler de inanıyor ve korkuyorlar değil mi?
0: Hı hı.
1: Ama davranış yoksa.
0: Evet.
1: Hayat yoksa. Hiçbir anlamı yok.
0: Evet, çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Programımızın sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Program boyunca konuştuğumuz konularla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bahitekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sizi sormalı.
0: Teşekkürler, bizler de iyiyiz ve bu program serisi boyunca aslında günah kavramını ele alıyoruz. Yaşamımızdaki günahların yerine Tanrı'nın istediği hangi o erdemleri koyabiliriz? Bunlardan problem çektiğimiz, aslında sıkıntı çektiğimiz hangi günahlar varsa bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Bunun üzerinde düşünmeye çalışıyoruz. Ve bugün de büyü kavramını ele alacağız. Büyü kavramının yerine ne koyulabilir? Hangi erdem yaşamımızda uygulanabilir? Bunu ele alacağız. Ama öncesinde sizlere tekrardan hatırlatmak isterim. Bizleri sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Nuh Bey, büyü konusundan konuşacağız bugün. İlginç bir kavram ve gerçekten toplumumuzda da çok bilinen ve farklı özellikle kültürlerde de var olan bir kavram maalesef. Peki büyü diye bir şey gerçekten var mı? Varsa etkili mi? Köken olarak nereden geliyor? Yani o ruhsal dünyada bunun karşılığı ne?
1: Yani büyü aslında doğal yollarla açıklanamayan bir şey. Ama doğaüstü güçler, manevi varlıklar aracılığıyla insanların üzerinde etkide bulunmayı amaçlayan bir uygulama ya da bir ritüeldir bu. Senin de söylediğin gibi çoğu kültürde bulunan bir şey büyü aslında. Evet. Uzak Doğu'ya gittiğinde de var, Orta Doğu'ya gittiğinde de var, Avrupa'ya ya da başka bir bölgeye gittiğinde sıklıkla karşılaşacağımız bir şey. Ve ruhani varlıklarla iletişim kurmak, güçleri manipüle etmek ve olayları değiştirmek amacıyla yapılan bir eylem olarak dünyanın çeşitli yerlerinde büyüyü kullanıyorlar. Hristiyanlığa göre büyü doğaüstü güçlere erişerek insanları, olayları ve nesneleri kontrol etmeye çalışma girişimidir aslında. Bu güçlerin kaynağı Tanrı'dan gelmediği kesin, yani Tanrı ile bir alakası olmayan düşmüş ruhlar, varlıklar dediğimiz cinler ya da şeytandan gelen bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Kutsal Kitabın öğretişine göre baktığımızda böyledir. Genellikle büyü iki kısma ayırıyorlar, yani ak büyü ve kara büyü diye. Ak büyü genellikle iyi, şifa, iyilik yapmak, şifa ve koruma gibi olumlu amaçlar için yapılıyor. Kara büyü dediğimiz gibi adından anlaşıldığı gibi kötülük yapmak, zarar vermek, manipüle etmek için yapılan büyülerdir. Büyünün etkili olup olmaması konusunu ele aldığımızda büyünün ruhsal ve psikolojik etkileri tabii ki var. Yani etkili görünmesinin sebebi aslında insanlar üzerinde gerçekten bir şeyler değişiyor, bir şeyler oluyor ve kutsal kitap bazında baktığımız zaman büyünün aslında kısa vadeli etkiler yaratabileceğini görebiliyoruz ya da okuyabiliyoruz. Kutsal kitap da bunu bize söylüyor. Örneğin Musa Tanrı'nın yetkisiyle, Tanrı'nın gücüyle bazı alametler ya da bazı işler yaptılar, mucizeler yaptılar. Tanrı'nın gücünü kullanarak, Tanrı'nın yöntemiyle yaptılar ama bunun amacı insanları Tanrı'dan uzaklaştırmak ya da başka güçleri yönlendirmek değil. İnsanların kurtuluşu için, Tanrı'ya güvenmek için bu gücü yaptığında Mısır'daki Firavun'un büyücüleri de bunun benzerini yapmaya çalıştı. Ama onların amacı Tanrı'ya yönelmek değil, Tanrı'ndan uzaklaştırmak. İnsanları başka bir güce, gerçek olmayan bir güce inandırmak için böyle büyüler yaptı. Etkili bir büyü yaptı ama onların etkilerinin, gücünün sınırlı olduğunu kutsal kitapta okuruz. Evet, etkileri var ama onun sınırlı olduğunu ve Tanrı'nın gücün yanında etkisiz kaldığını okuyoruz. Ve Yeni Ayet'e de baktığımız zaman, İncil'e baktığımız zaman büyünün bir aldatma aracı olduğu hakkında bize söylüyor. Evet, etkili ama bunun etkisi nasıl oluyor? Bir aldatma gücü olarak ortaya çıktığını söylüyor. Özellikle Paulus, büyücü Elimas'ın insanları Tanrı'dan uzaklaştırmak için etkileyici ama yanıltıcı bir güç kullandığını olduğunu belirtiyor. Burada üstüne basa basa etkileyici ama yanıltıcı. Bir etkisi var, bir gücü var ama bu insanları yanıltmak için kullanılan bir güçtür. Özetlemek gerekirse Hristiyanlıkta büyünün etkili gibi görülmesinin bir nedeni aslında insanların bu tür uygulamayı inanması, ruhsal bir korkuya kapılmasından kaynaklanıyor ve şeytan da insanları korku yoluyla kontrol etmeye çalıştığı için bu tarz şeyler, büyü gibi ya da büyüye benzer gelenekler ya da ritüeller ortaya çıkmıştır diyebiliriz.
0: Peki büyü gerçekten ölümcül müdür? Yani gerçekten büyüye bulaşmak ölümcül bir günah olarak değerlendirilebilir mi? Bir de aslında Hristiyanlıkta siz biraz bahsettiniz ama Hristiyanlıkta tabii ki bu günah olarak tanımlanıyor değil mi?
1: Tabii ki. Yani ölümcül mü dediğimiz zaman ciddi bir günah olarak değerlendiriliyor. Hristiyanlıkta ciddi bir günah olarak değerlendiriliyor. Ve Tanrı'nın istemediği bir yaşam biçimini temsil ettiği için aslında ruhsal açıdan ölümsel ya da ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Büyünün öyle bir etkisi var. Bunu biraz daha bakarsak Tanrı'ya karşı bir isyan olarak görülüyor büyü. Çünkü Tanrı'nın gücünü, otoritesini kabul etmeyip farklı bir gücün, farklı bir manevi güce dayanmak, ona yönelmek aslında Tanrı'ya karşı onun egemenliğini reddedip başka bir güce güvenme olduğu için bu ruhsal bir günah ya da ölümcül bir günaha yönlenebiliyor. Aynı zamanda şeytan etkisine açık kapı veriyor bu. Yani büyüye yönelmek ya da büyü gibi benzer yöntemlere yönelmek Tanrı'dan uzaklaşarak tam Tanrı'nın yani karşı tarafında yer alan, Tanrı'nın işlerini bozmaya çalışan, insanları Tanrı'dan uzaklaştırmaya çalışan bir güce sığınmak olduğu için bu tabii ki ruhsal bir ölüme götürebilir ve bununla ilgili olarak aslında Tanrı ile ilişkimizi kesen her şey ya da bizi Tanrı'dan uzaklaştıran her şey günah olarak ifade ediliyor ve bu günahın sonucu ölümcül olabiliyor. Büyü de aslında Tanrı'ya güvenmek, Tanrı'ya yönelmekten daha çok farklı bir güce, farklı bir ruha yöneldiği için bu Tanrı ile ilişkimizi bozuyor ve günah işlediğinde sonuç olarak ne oluyor? Ölümcül olabiliyor. Ama daha önemlisi Galatyalılar 5. bölümde 19-21. ayette Pavlus bunun ne kadar ciddi bir günah olduğu konusunda bir uyarıda bulunuyor. Şunu söylüyor, diyor ki benliğin işleri bellidir. Bunlar daha önceden bizim söylediğimiz fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, oraya büyücülüğü de ekleyerek diyor ki böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Çok net, açık bir şekilde söylüyor. Yani büyüyle ilgilenen ya da büyü yapan kişiler Tanrı'nın egemenliğine giremeyeceği, Tanrı'ya yaklaşamayacağını söylüyor. Ve kilise babalarından Augustinus da aslında büyünün şeytana tapınmanın farklı bir şekli diye hitap ediyor. Yani Tanrı'ya tapınma değil de sen o ruha, şeytanın cinlere daha çok övgü veren, ona değer veren bir tapınma şekli olarak büyüyü ifade ettiğini söylüyor. Bu anlamda baktığımız zaman ölümcül bir günah olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki büyüyü, yani siz bahsettiniz biraz aslında, hani ak büyü var dediniz, kara büyü var dediniz. Büyüyü biz iyi niyetle kullanamaz mıyız?
1: Aslında ak büyü de iyilik için insanlar yaptığını ya da şifa için, korunma için yaptığını, olumlu amaçlar için yaptığını söyledik ama Hristiyanlık ya da kutsal kitabın temeline baktık. Kutsal kitap Tanrı'nın sözü olduğu için biz genellikle onu baz alarak konuşmaya çalışıyoruz. Ona baktığımız zaman büyü ve büyüye benzer her türlü şeyi reddettiğini görüyoruz kutsal kitapta. Her türlü eylemi, düşünce yapısını reddediyor ve bunlara hiçbir şekilde iyi niyetle yapılamayacağını öğretiyor kutsal kitap. Büyü, sihir ve benzeri uygulamalar Tanrı'ya karşı bir isyan olarak görülüyor ve bu kutsal kitapta yasaklanmıştır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi büyü doğrudan Tanrı'nın egemenliği ve etkisini reddetmeye çalışma anlamına geliyor. Yani Tanrı'nın gücünü reddetme anlamına geldiği için sen iyi niyetle yapıyorsun desen bile aslında bu Tanrı'ya karşı işlediğin bir günah oluyor. Aynı zamanda büyüyü kullandığın güç kötü bir ruh. Yani cinler ya da şeytan olduğuna bakarsan, aldatıcı bir ruhun gücüne dayanarak yaptığına bakarsan, bunu ne kadar iyi olduğunu söylesen bile sana iyi etkileri olmayacağını söylemek gerekiyor. Çünkü aldatıcı ruhların gücüyle bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ve kutsal kitapta diyor ki şeytan ışık meleği gibi görünür ve insanları iyi niyetle yapılacak hani bir büyünün zararsız olduğuna kandırabiliyor. Yani o iyi bir melekmiş gibi bir şeyleri iyi gibi yapıyor ama sonuçları çok ağır olabiliyor. Birçok birçok insan. Mesela benim tanıdığım bazı insanlar, karşılaştığım insanlar kendini korumak için nazardan ya da başka şeyden bu büyüleri, büyü gibi şeyleri hayatında yapmaya çalıştıkça da bunları iyi bir anlamda kullanmaya çalıştıkça onun etkisine daha çok girip daha çok eziliyor, daha çok psikolojik baskı altına alıyor. Karanlık ruhun onun hayatına girmesine açık bir kapı bıraktığı için evet. çok zorlanıyor ve şunu da bilmesi gerekiyor. Büyünün kaynağı nereden geldiğini her zaman göz önünde bulundurursak kötü bir şeyden iyi bir şey beklemek mümkün değil. Başlangıçta sana iyi gibi görünse de daha sonra onun etkileri senin hayatında daha yıkıcı bir şekilde geleceği kesindi.
0: Sizin okuduğunuz, aslında bahsettiğiniz ayeti ben biraz daha okumak isterim, genişletmek isterim. 2. Korintiler 11-14 ve 15'ten okumak istiyorum. Buna şaşmamalı, şeytan da kendisine ışık meleği süsü verir. Ona hizmet edenlerin de kendilerine doğruluğun hizmetkarları süsü vermesi şaşırtıcı değildir. Onların sonu yaptıklarına göre olacaktır diye bahsediyor aslında İncil'de. Bunu görüyoruz açık bir şekilde. Yani biz her ne kadar dediğiniz gibi ben bu durumdan belki iyi bir şekilde etkileniyorum. Her şey çok iyi. O zaman büyüyü de bunun için kullanabilirim. Belki hem başkasının iyiliği için kullanabilirim, hem kendi iyiliğim için kullanabilirim gibi düşünsek de bahsettiğiniz gibi sonuçta buna hizmet eden şey kötü ruhlar, kötü varlıklar ve günün sonunda bizi Tanrı'dan uzaklaştırarak aslında daha da kötü bir durumun içerisine sokacak. Bu noktada belki şeyi de hatırlatmak gerekiyor. Biz genelde yaşamımızda hep şunu düşünüyoruz. Hani kararları kendimiz veririz. Bizim için iyi olan şeye biz kanaat getiririz, biz karar veririz. Ama burada Tanrı'nın isteği nedir? Yani bu büyü karşısında Tanrı'nın isteği nedir? Çözüm nedir bu konuda?
1: Tanrı'nın isteği çok nettir. Tanrı bizim büyü gibi uygulamaları tamamen uzak durmamızı, yani bununla hiçbir şekilde yakınlık içinde olmadan sadece Tanrı'ya güvenmemizi istiyor. Yani güvenilecek bir kaynak varsa bizim ihtiyaçlarımız, geleceğimiz için bir güven, koruma, yardım istiyorsak bunu kötü ruhlara, cinlere ya da büyüyle o tarz yöntemlere değil, Tanrı'ya güvenmemizi ve ondan istememizi istiyor. Ve Tanrı'nın isteği nedir aslında baktığımız zaman? Kutsal kitapta büyücülü birçok yerde kınarken bunun Tanrı'ya bir isyan, günah, sapkınlık olduğunu gördüğü için Tanrı bunu yasaklıyor. Yani Tanrı insanla kendi arasındaki ilişkinin kopmasını istemiyor. O ve bunu ne yapıyor? Büyünün insana üzerinde zarar vermesini istemediği için ve onunla ilişkisinin bozulmasını istemediği için Tanrı çok net bir şekilde büyücülüğü yasaklıyor kutsal kitapta. Yani Tanrı istemiyor bunu. Nasıl görüyoruz? Mesela Leviler 19. bölüm 31. ayette şöyle söylüyor. Cincilere, büyücülere, ruh çağıranlara yönelmeyin, onlara danışmayın. Kirlenirsiniz, Tanrınız Rab benim. Yani kirlenirsiniz derken bu dini anlamda ya da ruhsal anlamda insan nasıl bir günah işleyen bir insan hayatı kirleniyor ve o günahın laneti onların hayatına giriyorsa büyünün de insanın ruhsal anlamda kirletebileceğini ve onun hayatına düşmanın, şeytanın ya da lanetin girebileceğini, onunla bağlamda girebileceğini söyleyerek, vurgulayarak Tanrı'nın aslında bunda yasakladığını görüyoruz. Başka bir şey de yasanın tekrar 18-12. ayette diyor ki çünkü Tanrınız bu iğrenç töreler yüzünden bütün ulusları önünüzden koy. Bu iğrenç töreler dediği büyüyle ilgili falcılık, ruhlara danışma gibi şeyleri iğrenç bir gelenek olarak görüyor ve Tanrı bu tarz insanları kendi huzurundan koy. Yani Tanrı topluluğunun içerisinde ona inanan insanlar için hiçbir şekilde bu düşünce, bu eylem, bu ritüellerin yer almasını istemiyor. Çünkü bunun zararlarını Tanrı bildiği için bizim hayatımızdan uzaklaştırmak istiyor. Büyü ve büyücülük insanı Tanrı'dan uzaklaştırır ve aldatıcı ruhların etkisi altına sokuyor. Bu yüzden Tanrı bu tür uygulamalar, yani görünürde güç ve bilgi sağlıyor gibi görünse de kişinin ruhsal sağlığına ve sonsuz hayatına zarar verdiği için Tanrı bunları bizim hayatımızdan uzaklaştırmak istiyor. Tanrı istediği nedir? Bunlara değil, bana güvenin. Onlara gitmeyin, bana gelin. Ben size yardım ederim, ben sizi korurum. Gerçek mutlak gücün kendisi olduğunu ve ona yönelmemizi istiyor. Ve Tanrı'nın çözüm olarak verdiği şey nedir? Aslında bütün günahlar için aynı şeyi söylüyoruz biz belki ama günahtan kurtulmanın ya da çözümün en önemli noktası o işlediğin, yaptığın eylemin günah olduğunu kavrayabilmek ve bunu itiraf edebilmek ve bu davranışlarından uzaklaşmak, evet. Tanrı'ya yönelmek, tövbe etmektir. Çünkü başka türlü insan bundan tamamen kurtulmaz. kurtulamıyor. İlk adım nedir? Onun gerçekten büyünün günah olduğunu farkında olmalıyız. Bu benim hayatıma, ruhsal hayatıma zarar verecek, psikolojik, fiziksel hayatıma zarar verecek, beni ruhsal yıkıma götürecek, Tanrı'dan uzaklaştıracak. Bunun benim hayatımdan çıkması gerekiyor. Yaptığım şeyin yanlış olduğunu farkına varmak gerekiyor. Ve kutsal kitapta bu konuda uyarıları da var. Aynı zamanda tövbe etmekle bitmiyor. Bizden Tanrı'nın çözümü olarak ne gösteriyor? Büyücülükle bağlantılı nesnelerden kurtulmamız gerekiyor. Ve bunlardan bu kurtulmak da bizim tamamen onu günah olarak saydığımızı gösteren bir eylem. Evet. Örneğin Elçilerin İşleri 19. bölüm 19. ayette büyücülükle uğraşan birçok kişinin müjdeyi duyduktan sonra, İsa'ya iman ettikten sonra gerçek gücün ne olduğunu farkına vardıktan sonra kendilerinin yaptığının gücün ya sahte bir güç ve kötü niyetli bir şey olduğunu fark ettikleri için diyor ki kendi büyü kitapları ve büyücülükle ilgili bütün her şeyi yaktılar diyor. Bu nedir? Bir anlamda artık bunun günah olduğunu fark edince bundan uzaklaşman gerekiyor. Onları yakınlığına koymaman gerekiyor. Çünkü yürek yine değişebilir. O yüzden o seni günaha sürükleyen, o günah saydığın nesneleri yakıp yok etmek ya da onları senin hayatından çıkarmak gerekiyor. Bir diğer adımsa Tanrı'nın bize gösterdiği, az önce de üzerinde durduk. Dua ve imanla Tanrı'ya yönelmek. Yani bir şey isteyeceksek sahte güçlere danışmayalım. Sahte güçlerin yardımını istemeyelim. Dua aracılığıyla Tanrı'ya yönelebiliriz ve İsa Mesih'e iman ettiğimiz zaman Tanrı bize yardım ediyor. İsa Mesih'in adıyla dua ettiğimiz zaman, imanla dua ettiğimiz zaman Tanrı bize yardım ediyor, bizi koruyor, ihtiyaçlarımızı bize sağlıyor ve Yeremya 33. bölüm 3. ayette çok sevdiğim bir ayet var. Aslında Tanrı halkına bunu söylüyor. Diyor ki bana yakar da seni yanıtlayayım. Bana yakar da senin bilmediğin büyük akıl almaz şeyleri sana bildireyim. Yani sen bana gel, bana yakar, benden dile, ben senin aklın almayacağı şekilde sana bunları cevaplayayım ve gücümü gösteririm, sana yardım edeyim, seni koruyayım diye Tanrı bu şekilde bizlere bir çözüm üretiyor. Aynı zamanda onun kurtarıcı gücüne sığınmamızı istiyor. Yani İsa ile ilgili olarak Koleseliler 1. bölüm 13. ayette şöyle bir ayet var. O bizi, İsa için söylüyor, o bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili oğlun egemenliğine aktardı. Yani Tanrı bizi karanlığın hükümranlığından kurtardı. Demek ki biz ona iman edip onun gücüne sığınırsak o karanlığın gücünden, bu cinler, büyüler ya da şeytanın lanetlerinden bizi kurtarabilecek güç Tanrı'nın kendisi oluyor. O zaman onun aracılığıyla kurtulabiliriz.
0: Çok teşekkür ederiz Nuh Bey. İsterseniz burada bir kısa bir ara verelim, bir virgül koyalım. Aslında büyünün karşısında Tanrı'nın gücünü ilan etmemiz gerektiğini, dua ile aslında Tanrı'nın önüne çıkmamız gerektiğini gördük. Aradan sonra ilginç bir soruyla devam edeceğiz. Papaz büyüsü diye bir şey var mı gibi diye bir soruyla devam edeceğiz. Toplumumuzda çok yaygın bilinen bir şey. Gerçekten bu var mı diye düşüneceğiz. Onun üzerinde size soracağız. Şimdi kısa bir ara verelim. Bizleri dinlemeye devam edin. Aradan sonra tekrar birlikteyiz.

0: Radyo Manada'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com'dan bizlere mail yoluyla ulaştırabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla devam ediyoruz. Kısa bir ara vermiştik. Aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz, karşınızdayız. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin ve Nuh Bey ile günah kavramını ele alıyoruz. Günahlar karşısında aslında hangi erdemi koyabiliriz yerine, bunların yerine? Bunu konu alıyoruz bu program serisi boyunca. Ve büyü ve duayı bugün konuşuyoruz. Büyünün yerine nasıl duayı koyabiliriz? Büyüyü nasıl yaşamımızdan uzaklaştırabiliriz? Bunu ele alıyoruz. Bu konuda sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Tekrardan hatırlatmış olayım. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. En son ilginç bir soruyla devam edeceğimizi söylemiştim Nuh Bey. Papaz büyüsü diye bir şey var mı gerçekten?
1: Yani papaz büyüsü aslında halk arasında sıkça kullanılan ve genellikle olumsuz çağrışımlar sahip bir terimdir. Öyle bir terim var, yani öyle bir ifade var. Bu kavram aslında belirli bir dine ya da ruhani figüre atıf yaparak güçlü bir büyü veya tılsım şeklinde tanımlanıyor. Ancak bu terim daha çok halk kültürüne ya da hurafelere dayanır ya da ve dini ya da bilimsel bir temele sahip değildir. Biraz açıklamak gerekirse mesela papaz büyüsü genellikle çok etkili ve çözülmesi zor olduğuna inen bir büyü türü olduğunu söyledik. Ve halk arasında papaz kelimesi bu tür büyülerin bir din adamı veya manevi bir figür tarafından yapıldığına dair bir algı oluşturuluyor. Ancak bu yanlış bir genellemedir. Kültürümüzde papaz büyüsü terimi aslında Türk kültüründe ya da İslam tasavvufu bağlamında daha çok kötü niyetli büyüleri tanımlamak için kullanılıyor. Genellikle Hristiyanlıkla ilişkilendirilmiş gibi görünse de bu tamamen aslında kültürel bir söylemdir. Ve Hristiyan inancıyla doğrudan bir bağlantısı yoktur. Çünkü Hristiyanlıkta hiçbir şekilde büyü ve büyü gibi uygulamalara izin verilmemektedir. Yasaklanmıştır. Böyle bir şey yapılmamaktadır. Ve Türk halk inancındaki papazın büyüsünün yeri nedir? Aslında genellikle papaz büyüsü dediğimizde bağlama büyüsü, yani aşk ve evlilik için bir kişiyi kendine bağlamak ya da ayrılık büyüsü, iki kişinin arasını bozmak. Kara büyü dediğimiz kötülük yapmak, sağlık sorunları yapmak ve kişiyi manevi açıdan etkilemek için yapıldığını düşünülüyor, inanılıyor. Şunu söyleyebiliriz, bize birçok kişi gelip danışıyor bu konuda, hani bana papaz büyüsü yapıldığına inanıyorum, işte kiliseye gidip bir papazdan ya da bir pastörden dua almam gerektiği söylendi bana. Bu şekilde bize gelen kişiler var. Siz bu konuda ne yapıyorsunuz diye. Biz açık bir şekilde hani böyle bir şeyin, hani bir büyü var, insanla bir büyü yapıyor ya da bir lanetin altına girebiliyor. Kötü ruhların insanlar üzerinde etkisi olabiliyor. Ama biz bunu bir papaz büyüsü adında bakmıyoruz. Kötü ruhun insanlar üzerinde etkileri olabildiği şeklinde bakıyoruz ve İncil'deki öğretiler ışığında o kişilerin her türlü şeytanın, günahın ve lanetin etkisinden özgür olması için kilisemizde bu tarz kişiler için dua ediyoruz ve buna inanan kişiler gelip kilisede birçok kişi şifa aldı. Bunun papaz büyüsüyle ya da kilisede dua edildiği için değil, bizim inancımızda Tanrı'nın adıyla, İsa Mesih'in adıyla dua edilen dualar işitildiğini ve kötü ruhları etkisinin kırıldığına inandığımız için bunun etkileri de kilisede görülmektedir.
0: Evet, zaten Hristiyanlıkta da açıkça büyü tövbe edilmesi gereken bir günah olduğunu görüyoruz. Mesela Vahiy 9. bölüm 21. ayette orada birkaç günahtan bahsediyor ve şöyle bir ifade ediyor. Diyor ki adam öldürmekten, büyü, fuhuş, hırsızlık yapmaktan da tövbe etmediler diye bahsediyor örneğin. Ve birçok, tabii ki kutsal kitabın birçok yerinde var. Nuh Bey de bahsetti bu ayetlerden. Hristiyanlıkta zaten açık bir şekilde büyü günahtır, yasaklanmıştır. Aslında bunun yerine Tanrı'ya güvenmek, dua ile Tanrı'nın önüne çıkmak, isteklerimizi Tanrı'nın önüne İsa Mesih'in adıyla aslında çıkartabileceğimizi kutsal kitap bize açıkça gösteriyor. İsa Mesih diyor ki benim adımla ne dilerseniz Baba, Tanrı size verecektir diyor. Çünkü aslında bizzat Tanrı'nın kendisi zaten İsa Mesih'tir. Ve biz İsa'ya baktığımızda, İsa'yı gördüğümüzde Tanrı'yı tanımış oluyoruz, Tanrı'yı görmüş oluyoruz ve Tanrı'nın gücünü görmüş oluyoruz. Peki büyüye bulaşmış birisi, siz biraz değindiniz aslında, biz dua ediyoruz kilisemizde diye, ama büyüye bulaşmış birisi bundan tam anlamıyla nasıl arınabilir?
1: Yani aslında başta da biraz vurguladığımız bir nokta var ama ben bir ayetle önce açıklamak istiyorum. Yuhanna 8:32'de bize çok güzel bir İsa'nın sözü var. Diyor ki gerçeği bileceksiniz, gerçek sizi özgür kılacak. Birçok insan aslında gerçek diye düşündüğü yalanlar ya da gerçek olmayan şeylerden dolayı hayatı zindan oluyor, bağlanıyor, özgür olamıyor. Ama bunlardan özgür olmak, büyüye bulaşmış bir insan özgür olması için gerçeği tanıması gerekiyor. Gerçeği tanıması için az önce bizim söylediğimiz o büyünün günah olduğunu kabul edip tövbe ettikten sonra o büyüyle ilgili şeyleri senin hayatından çıkarman gerekiyor. Muska olabilir, tılsım olabilir, kitap olabilir, inanışla ilgili düşüncelerini hayatından çıkarman gerekiyor ve İsa Mesih'i tanıman gerekiyor. Çünkü İsa Mesih gerçektir. İsa Mesih Tanrı'nın gerçeğidir ve o gerçeği İsa Mesih'e iman ettiğin zaman, İsa Mesih'i hayatına kabul ettiğin zaman o gerçek seni zaten bütün bu bağlardan özgür kılıyor. Lanetten, günahın lanetinden, şeytanın gücünden ve hayatındaki bütün olumsuzluklardan seni özgür kılacak tek bir isim varsa o da İsa Mesih'tir. Onu tanıdıkça, ona iman ettikçe özgürleşebiliyorsun. Buna ek olarak büyüye bulaşmış biri düzenli olarak dua hayatı ve kutsal kitap sözlerini okudukça dua hayatı nedir? Bizim Tanrı'ya, gerçek Tanrı'ya güvendiğimizi ve onun yardımına ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Bu yüzden dua hayatını düzenli bir şekilde yaptığımızda o tarz güçlere değil de Tanrı'dan gelen yardımı görüyoruz. Tanrı'dan gelen gücü görüyoruz. O bize zarar vermeyen, bizim iyiliğimizi isteyen bir güç olduğunu görüyoruz. Ve bu bizim o kötü güçlere güvenmekten gittikçe ne olacak? Uzaklaşmamıza ve Tanrı'ya bağlanmamızı sağlayacak. Ve aynı şekilde birçok insan aslında geleceği için, hayatında nasıl adımlar atacağı için birçok şey için büyüyüp gidiyor. Ama kutsal kitap hayatımızın rehberi, nasıl yaşamamız gerektiği, Tanrı isteği, geleceğimizin başarılı olması için, doğru adımlar atabilmesi, hayatımıza iyiliklerin olması için birçok şeyi aslında kutsal kitap bize öğretiyor. Kutsal kitabın bağlamında okuduğumuz zaman, baktığımız zaman bu bize yardımcı olacak. Son olarak az önce senin de değindiğin gibi bir imanlılar topluluğuna, kiliseye katılmanız size bu anlamda özgürlük getirecektir. Hı hı.
0: Peki bu büyü yaptırma isteğine biz neden kapılıyoruz Nuh Bey? Birçok insanda bunu görüyoruz aslında. Farklı toplumlarda, kültürlerde bunu görüyoruz. Bu büyü yaptırma isteği temelde nereden geliyor?
1: Aslında birçok nedeni var. Korku da bir nedendir. Büyüye yönelmenin bir nedenidir. Kontrol arayışı, çaresizlik, örneğin sebepsiz görünen olumsuzluklar benim hayatımda birden çoğalmaya başladığında, ürediğinde ruhsal bir kaynağı olduğuna inanıyoruz bazılarımız da. Bu sebepsiz görünen olumsuzlukların bir ruhsal kaynağı olduğunu düşünüp büyüye yönelebiliyor insanlar. Hı hı. Ya da tıbbi çözüm bulunamayan bazı hastalıklar oluyor ve insanlar ne yapıyor? Buna alternatif bir çare olarak büyüye yönelebiliyor ya da bu tarz uygulamaları, ritüellere yönelebiliyor. Yardımı oradan almaya çalışabiliyor. Ya da kendisine nazar, büyü olduğunu, ruhsal bir sorun yaşadığında bunu çözümü olarak neye yöneliyor? Büyüye yönelebiliyor ya da maddi zorluklar içerisinde kişi çaresiz kalabiliyor. Mesela iş bulamıyor, zenginleşmek istiyor ya da borçlarını kurtulmak ise borçlarına bir çaresizlik var. Böyle bir zamanda bu çaresizlik içerisinde büyüyenler oluyor. Psikolojik ve duygusal olarak zor anlar yaşayan insanlar var. Bu aile içindeki problemler, karı koca ilişkisi, anne baba, çocuk ilişkilerinde ya da kendi ilişkilerinde yaşanan, mesela karı sevgililer arasında yaşanan ilişkilerde bu tarz yaşadıkları psikolojik duygusal sorunlar onları daha çok büyüye yönlendirebiliyor. Ya da kontrolsüz güç arayışında da yöneldiğini görüyoruz insanların. Yani kıskançlık ve rekabet duygusunda başkalarına zarar vermek isteyebiliyor. Böyle bir zamanda büyüye yönelebiliyor. Kendi çıkarlarını arttırmak için karanlık güçlere başvurmak isteyen insanlar var. Sevmediği birine zarar vermek için büyüye yönelen insanlar var. Bir güç otoriteyle mesela onun üzerine etkilemek, etki yaratmak istiyor. Sevdiği birini kendine bağlamak istiyor. Mesela karşı taraf onunla ilgilenmiyor. O kişi kendisine bağlansın diye bağlama büyüsü yapıyor ya da sevdiği kişinin başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrenince o ilişkiyi ayırmak için ayırma büyüsü gibi bu tarz yöntemlere insanlar yönelebiliyor. Ama bizler temel olarak kutsal kitap, Hristiyanlık bakışıyla bunu açıklamamız gerekiyorsa insanlar neden büyüye yöneliyor ya da biz niye büyüye yöneliyoruz dediğimiz zaman Tanrı'ya olan güven eksikliğinden. Yani Tanrı'ya tamamen, onu Tanrı'nın yapacağına inanmadığımız için, Tanrı'ya tamamen güvenmediğimiz edemediğimiz için başka bir güç arayışına yönlenebiliyoruz. Ya da bizim günahkar doğamızdan kaynaklanıyor. Aynı zamanda şeytan da, ben bunu biraz hassas bir şekilde söylüyorum. Şeytan da bazen bizi, bazen değil genellikle bizi gerçek güç, gerçek Tanrı'nın varlığından bizi uzaklaştırmak için bu tarz geleneklere, bu tarz ritüellere, bu tarz uygulamalara bizi bağımlı yapmak istiyor. Bu da o tarz yöntemlerden biridir diyebiliriz. Yani insanın kapılmasının nedeni, bu tarz şeylere kapılmasının nedeni ruhsal bir güç de arkasında var diyebiliriz.
0: İsa'da peki büyü karşıtlığını nasıl görüyoruz? Yani İsa'nın birçok mucize yaptığını biliyoruz. Ve hatta siz aslında şeyden de bahsettiniz ilk arada. Musa çeşitli belirtiler, harikalar yaptı o da. İsa tabii ki en üst düzeyde Tanrı olduğunu gösteren çeşitli mucizeler yaptı. Peki İsa'nın yaptığı şeyler büyü olarak tanımlanabilir mi? Yoksa yani o büyü karşıtlığını tam nasıl görüyoruz İsa'da?
1: Büyü aslında dediğimiz gibi başkalarına zarar veren, kontrol etmek isteyen, onların zayıf noktalarını kullanan ya da farklı bir güç altında onu zorla egemen olmaya çalışmak gibi bir anlamda bakarsak İsa'nın gücü insanları manipülasyon, yani insan manipülasyondan gelmiyor ya da cinlerin gücüyle değil, tamamen tanrısal güçle, kendisindeki olan o tanrısal güçle yapıyor ve hiçbir zaman doğaüstü bir manipülasyon, büyü, ritüeli ya da başka bir karanlık yolla hareket etmediğini görüyoruz. Yani İsa Mesih'in yaptığı bütün mucizeler insanların yaşatmak için, onlara yaşam vermek için zorla değil, onlara saygı duyarak, onların karakterini, onların kararlarına saygı duyarak gerçekten iyileşmek ister misin dediğinde o kişi istiyorsa onu iyileştiriyor. Ya da onların hayatında kötü ruhu kovarken gerçekten onları özgür kılmak için Tanrı'nın gücüyle yapıyor. Örneğin İsa Mesih'in şeytan onu çölde denediği zaman bakıyoruz mesela İsa Mesih tamamen Tanrı olarak Tanrı'nın sözüne, Tanrı'nın gücüne güvenerek yapıyor ve hiçbir şekilde şeytanın tekliflerini kabul etmiyor, reddettiğini görüyoruz. Ve bu büyü ve karanlık güçleri aslında karşı durduğunu gösteriyor. İsa Mesih'in hiçbir şekilde onunla bir bağlantısı olmadığı, karşı durduğunu görüyoruz. Aynı zamanda İsa Mesih'in en çok yaptığı mucizelerden biri de kötü ruhları kovmak, cinleri kovmak. Çünkü bunların, bu karanlık güçler insanların üzerinde verdiği yıkım, o zararı İsa Mesih bildiği için ne yapıyor? O kötü ruhu, o kötü ruhun güçlerini insanlardan kovuyor. En çok yaptığı mucizeler arasında giriyor. Kötü ruhu kovmak da bu tanrısal güçle mümkün oluyor. Yani Tanrı'nın gücü bunu ancak kovabilir, o gücün etkisini kırabilir. Ve biz İsa'nın yaptığı öğretişlerde şunu da görüyoruz. Son olarak bunu da eklemek istiyorum. İsa Mesih insanlara karşı yapılan kötülük, hakaret, yanlışlar, aldatma, her türlü şey karşısında sevgi ve affetme yolunu öğretmiştir. Yani büyü ya da bu tarz şeylere yönelmek değil. Tam tersine insanlara zarar vermeyen, onları kontrol etmeye çalışmayan ya da intikam almaya çalışmayan yollarla sevmek, onlara hizmet etmek, onları bağışlama konusunda öğretmiş. Düşmanlarınızı sevin ve size zulmedenler için dua edin. İnsanları duaya yönlendirerek bu sorunları Tanrı'ya yönlendirmesini ve ondan yardım almasını söylemiştir.
0: Evet, hatta bir yerde şey geldi aklıma. Luka 11. bölümde İsa'nın cinleri kovduğunu görünce insanlar, bazı insanlar dedi ki işte cinleri cinlerin önderinin gücüyle kovuyor diyorlar. Baal-Zebul'un gücüyle kovuyor diyorlar. Ve İsa da şöyle diyor. Kendi içinde bölünen ülke yıkılır, kendi içinde bölünen ev çöker. Şeytan da kendi içinde bölünmüşse onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir? Siz benim Baal-Zebul'un gücüyle cinleri kovduğumu söylüyorsunuz. Eğer ben cinleri Baal-Zebul'un gücüyle kovuyorsam sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Sizi bu durumda kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın eliyle kovuyorsam Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir diyor İsa açık bir şekilde. Aslında burada bunun ayrımını yapıyor. Hiçbir şekilde herhangi bir büyü yapmadığını ya da karanlık güçlere dayanarak bunu yapmadığını söylüyor. Çünkü zaten onları kovuyor, onları def ediyor. Ve Tanrı'nın egemenliğini aslında o karanlığa bir ışık olarak İsa parlatıyor. Tanrı'nın egemenliğinin geldiğini bu şekilde ilan ediyor. Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey. Güzel bir program oldu. Ağzınıza sağlık. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar yeniden birlikteyiz. Tanrı Öğretisi programımıza hoş geldiniz. Bugün 5. programdayız. Tanrı'nın doğası konusuna Murat Bağır ile devam edeceğiz. Birçok inanç Hristiyanların tek Tanrı'ya inanmadıklarını iddia ediyor. Peki doğru mudur? Üçlü birlik kavramına inanmak, üç Tanrı'ya inanmak mıdır? Peki Tanrı kimdir? Tanrı'nın isimleri var mıdır? Tanrı'nın karakteri ve insan karakteri aynı özellikleri taşıyor mu? Ya iradesi, daha birçok konuda sizinle bu konuları Murat Bağır ile birlikte konuşacağız. Araştırmacı, yazar, sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Hoş geldin tekrar Murat Bağır.
1: Hoş bulduk. Ben de dinleyicilerimize iyi günler diliyorum, esenlikler diliyorum.
0: Programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com adresine yazarak iletebilirsiniz. Evet, Tanrı'nın doğası 5. programına geçtik. Aslında bugün Tanrı'nın karakterine geçeceğiz. Bu konuyu birlikte irdeleyeceğiz. Ama o konuya geçmeden önce orada güzel bir konumuz kalmıştı. Her şeye gücü yeten Tanrı. Bu konu hakkında biraz bize bilgi verebilir misin? Her şeye gücü yeten Tanrı kelimesini neden kullanıyoruz? Nedir bu sevgili Murat Bağır?
1: Evet, bundan aslında bu konudan geçen programlarda da biraz konuşmuştuk. O yüzden hani
0: sanırım dördüncü programdaydı değil mi? Tanrı'nın doğası dördüncü programımızdaydı.
1: Evet, evet. Soru sormuştun. O yüzden tekrar bir iki dakika bahsetmek isterim. Tabii Tanrı'nın sınırsız bir Tanrı'dan bahsettik. Dolayısıyla gücü de sınırsız olan bir Tanrı ve gücü her şeye bir yeten bir Tanrı. Fakat burada genellikle yanlış anlaşılan bir konu vardı ki geçen programlarımızda bahsettik. Tanrı'nın gücünün sınırsız olması Tanrı'nın her şeyi yapacağı anlamına gelmiyor. Yani çünkü Tanrı kendi karakterine aykırı bir şekilde çalışmaz. Yani kendi karakterine, doğasına uygun olmayan şeyleri yapmaz. Ondan bahsetmiştik ve bununla ilgili de bir olumsuz bir örnek vermiştik. Hani sen de sormuştun. Sanırım kaya meselesiydi. Yani Tanrı kendi ağır taşıyamayacağı bir kaya yaratabilir mi? Bunun absürt bir şey olduğunu, çünkü bunun Tanrı'nın karakterine uygun bir şey olmadığından bahsetmiştik. Ama bugün olumlu bir örnek vermek istiyorum. Yani Tanrı'nın karakterine, doğasına uygun bir örnek vermek istiyorum. İbrahim ve Sara örneğini vermek istiyorum kutsal kitaptan. Yaratılış 17'den 17'de geçiyor bu konu. 15. ayetten itibaren okumak istiyorum. Tanrı İbrahim'e şunu söylüyor. Karın Sara'ya gelince ona artık Saray demeyeceksin dedi. Bundan böyle onun adı Sara olacak. Onu kutsayacak, ondan sana bir oğul vereceğim. Onu kutsayacağım, ulusların anası olacak. Halkların kralları onun soyundan çıkacak. İbrahim yüzüstü yere kapandı ve güldü içinden. 100 yaşında bir adam çocuk sahibi olabilir mi dedi. 90 yaşındaki Sara doğurabilir mi? Çünkü İbrahim ile Sara kocamışlardı. Yaşları hayli ileriydi. Sara adetten kesilmişti. İçin için gülerek bu yaştan sonra bu sevinci tadabilir miyim diye düşündü. Üstelik efendim de yaşlı. Yani burada baktığımızda Tanrı İbrahim'e bir vaat veriyor. Yani senin çocuğun olacak. Ve İbrahim düşünüyor. Ya ben 100 yaşındayım. Mümkün değil. Eşim Sara 90 yaşında. Hani adetten de kesilmiş, yaşlanmış. Hani mümkün değil hamile kalması, çocuk doğurması mümkün değil. İkisi de öyle şey düşünüyor. Yani bunun Tanrı için mümkün olamayacağını düşünüyorlar. Ayetin devamında şunu söylüyor 13. ayette. Rab İbrahim'e sordu. Sara niçin bu yaştan sonra gerçekten çocuk sahibi mi olacağım diyerek güldü. Rab için olanaksız bir şey var mı? Bildiğin vakitte gelecek yıl bu zaman yanına döndüğünde Sara'nın bir oğlu olacak. Yani bir yıl sonra geldiğinde göreceksiniz Sara'nın bir oğlu olacak ki oldu. Yani imkansız görünen bir şey insanlar için. Çok zor, yani zor değil, yani imkansız, zor demek de saçma olur. Yani imkansız, neyse, o yaşlardaki insanların çocuk sahibi olmaları, ama Tanrı için olanaksız bir şey var mı diyor. Ve Tanrı'nın karakterine uygun burada. Çünkü Tanrı İbrahim'e daha önce bir vaat vermişti. Yani İbrahim'in soyu aracılığıyla tüm ulusları kutsayacaktı. Yani tüm ulusları kutsamak Tanrı'nın karakterine uygun bir şeydir. Ve burada insanlar için imkansız bir şey Tanrı için imkansız değil. Ve Tanrı'nın bunu yaptığını, başardığını görüyoruz. Dolayısıyla Tanrı için yani olanaksız bir şey yok. Ama bu Tanrı gücünü kendi karakterine uygun bir şekilde, kendi doğasına uygun bir şekilde kullanır. Yani Tanrı bizim emir erimiz değil. Hani istediğimizde bunu yapabilir misin, şunu yapamaz mısın? Yani öyle birisi değil. Tanrı'ya saygıyla yaklaşmalıyız. Tanrı kendi karakterine ve kendi tasarısına uygun olarak, Tanrı bizden bağımsızdır. Kendi iradesine uygun olarak yani gücünü kullanır. Yani burada bu konuyla ilgili söylemek istediğim şey, eklemek istediğim buydu. Tabii ki bugünkü asıl konumuz Tanrı'nın karakteri. Aslında daha çok bundan sonra Tanrı'nın karakteri üzerinde konuşmak isterim.
2: Evet, evet, gerçekten sen öyle söyleyince aklıma geldi. Yani özellikle bu konu programımıza başlarken, Allah kendisinden büyük bir taş varlık yaratabilir mi? Yani bu aslında biraz beyin zehirleyen bir soru aslında bu. İnsanları biraz inançtan uzaklaştırılması için belli bir inanç grubunun oluşturduğu bir sorudur bu aslında. Fakat senin bahsettiğin bu durumu tartıştığımızda sağlıklı bir cevap verdin bize ve doğru olan da bu zaten. Biz tabii ki bu şekilde bir şey yapabileceğini zaten Tanrı'nın işi gücü yok, bunlarla neden uğraşsın? Yani böyle şeylerle beyin bulandırıyor bazı gruplar, kesimler. Teşekkür ediyorum bu güzel cevap için. Lütfen gerçekten analiz etmek, etüt etmek, sağlıklı bir şekilde bu konulara cevap vermek kolay değil bazen, ama sizin yapmanız gereken şey, lütfen bu gibi sorular olduğu zaman kesinlikle doğru kişilerle konuşun, notlar alın ve doğru kaynaklarla haritada rotanızı doğru bulun diyoruz sevgili dinleyicilerimize. Bugün önemli bir konuya gireceğimizi bahsettik. İşte önemli konu Tanrı'nın karakteri konusuna başlıyoruz. Evet, Tanrı'nın da karakteri var. Ben hep şunu merak ederdim. Acaba Tanrı'nın karakteriyle insan karakteri hemen hemen aynı mı? Benzer özellikler var mı? Tanrı neden bize mesela kendi karakteristik özelliklerini vermek istemiştir? Yani hep böyle sorularım olmuştur. Tabii cevaplarını buldum ama eminim dinleyicilerimizin de böyle soruları vardır, ama biz bir yerden başlarsak nereden başlayalım? Tanrı'nın karakteri diye girelim Murat, istersen konuya.
1: Evet. Mesela yani biz yeni birisiyle tanıştığımızda hani onu iyi tanıyabilmemiz için onun karakterini tanımaya çalışırız.
2: Zaman geçirmemiz lazım, ki, soru sormamız gerekiyor. Evet, gezmemiz, yani tozmamız lazım gibi, değil mi?
1: Tanıdıktan sonra hani onunla ne kadar yakın arkadaş olabiliriz veya olamayız, bunlar Tanrı'nın, yani onun karakterini tanıdıktan sonra bizi daha çok etkileyecektir vereceğimiz kararlarda. Tanrı'nın da bir karakteri var. Yani Tanrı zaten belki ileriki konularda değineceğiz, bilmiyorum yani zamanımız ne kadar yetecek, ama Tanrı insanı kendi benzerliğinde ve suretinde yaratmıştır. Yani biz ahlaki varlıklar olarak yaratıldık. Yani dolayısıyla Tanrı benzerliğinde yaratıldığımız için Tanrı da yani ahlaki bir şeydir. Ahlaki bir varlıktır. Tanrı'nın da ve biz Tanrı'nın bizden beklentisi de yani o ahlaki standartlarda kişiler, insanlar olabilmemizdir. Çünkü biz Tanrı'ya ne kadar çok bu açıdan da benzersek Tanrı'yı hoşnut etmiş oluruz ve onu yüceltmiş oluruz. Şimdi Tanrı'nın karakterine baktığımda ben özellikle üç açıdan Tanrı'nın karakterini değerlendirmek istiyorum. Bir, Tanrı'nın kutsal olması. İki, Tanrı'nın sevgi olması. Bir de kutlu bir Tanrı, yani bereketli, mutlu bir Tanrı olması açısından değerlendirmek istiyorum. İlk bakmak istediğim konu da Tanrı'nın kutsal olması. Yani kutsallık kavramı genellikle ülkemizde hani çok yeterince değer verilerek üzerinde düşünülen, anlaşılan bir konu değil maalesef. Yani çok, o açıdan çok önemli bir konu. Tabii kutsallık içerisinde, Tanrı'nın kutsallığı içerisinde Tanrı'nın adil olması, doğru, dürüst bir Tanrı olması, güvenilir, sadık bir Tanrı olması, değişmez bir Tanrı olması ve aynı zamanda kötülüğe karşı gazap gösteren bir Tanrı, tepki gösteren bir Tanrı olmasına bakacağız. Ama ilk kutsallık kavramına baktığımızda İbranice'de bu kadoş kelimesi yani ayrı olmak anlamına geliyor. Yani Tanrı'nın kutsal olması derken şu iki açıdan bunu düşünebiliriz. Bir, Tanrı'nın mutlak olarak yüce olması, yani temiz, arı olması, saf olması, tertemiz olması, mutlak yücelik anlamında düşünebiliriz. İkincisi ise genel kul, hani bir şeyi kutsal kılmak demek, onu genel kullanımdan, sıradan kullanımdan ayırmak için bu kelime kullanılıyor. Yani Tanrı için ayrılmış olarak kullanılıyor bu kelime. Yine bu kelimelere baktığımızda, yani bu açılardan baktığımızda Tanrı'nın günahtan ayrı bir Tanrı olduğunu görüyoruz, düşünüyoruz ve kutsal kitapta bunu okuyoruz. Tanrı günahtan, kötülükten tamamen uzak, tamamen ayrı, yani mutlak temiz, mutlak arı bir Tanrı olarak görüyoruz. Yani zerre kadar günahla, kötülükle bir ilişkisi yok. %100 tertemiz, %100 saf, kutsal, arı bir Tanrı ve hiçbir şekilde zerre kadar günahı, kötülüğü, kötülükten tiksinen, yani kabul edebilen bir Tanrı değil. Tamamen gerçekten mükemmel bir şekilde temizlik var Tanrı'nın yapısında. Bundan bahsediyoruz. Bununla ilgili kutsal kitapta çok örnek var ama ben Yeşaya peygamberin yaşadığı bir deneyimden bahsetmek istiyorum. Yeşaya 6. bölümde ki bu ayetleri okumak istiyorum. Bu Yeşaya'nın yaşadığı deneyimi anlatan. Birinci ayetten itibaren okumak istiyorum. Kral Uzziya'nın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rabbi gördüm. Tahta oturuyordu. Giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu. Üzerinde seraflar duruyordu. Her birinin 6 kanadı vardı. İkisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor, öbür ikisiyle de uçuyorlardı. Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı. Her şeye egemen Rab, kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. Serafların sesinden kapı seferleriyle ışıklar sarsıldı. Tapınak dumanla doldu. Vay başıma, mahvoldum dedim. Çünkü dudakları kirli bir adamım. Dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın kralı, her şeye egemen Rabbi gözlerimle gördüm. Seraflardan biri bana doğru uçtu. Elindeki sunaktan maşayla aldığı bir kor vardı. Onunla ağzıma dokunarak, işte bu kor dudaklarına değdi, suçun silindi, günahın bağışlandı dedi. Gerçekten biz yani kutsallık kavramını çok önemsemiyoruz dedim. Yani çok anlamıyoruz dedim. Bunu nerede anlıyoruz mesela? Şimdi biraz önce okuduğum o ayetlere baktığımızda Yeşaya bir görümünde Tanrı'yı gördüğünde, o kutsal Tanrı'yı gördüğünde, çünkü orada melekler Tanrı'ya tapınıyorlardı ve onun kutsal kutsal olduğunu ilan ediyorlardı. Yüce bir Tanrı olduğunu ilan ediyorlardı. Tanrı'ya yaklaştığında aslında kendi ne kadar kirli olduğunu, ne kadar günahlı olduğunu görmeye başlıyor. O günahı, o kirliliği rahatsız ediyor. O Tanrı'nın kutsal, Tanrı o kadar kutsal ki, o kadar yüce ve arı ki, yani o günah Yeşaya'yı o kadar rahatsız etti. Yani şey gibi düşünelim. Mesela güneşe doğru yaklaştığımızda o ısının bizi şey yapması, rahatsız etmesi gibi. Güneşe tamamen yaklaşamayız değil mi? Çünkü güneş bizi yakar. Tanrı da öyledir. Yani o günah, biz günahlı insanlarız çünkü. Yani her birimizin az veya çok günahları var. Yani Tanrı'nın kutsallığıyla karşı karşıya geldiğimizde ne kadar günahlı olduğumuzu, ne kadar kirli olduğumuz ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Tanrı'ya yaklaşamıyoruz. Tanrı'nın kutsallığına yaklaşmak demek, onun kutsallığı aslında şey, bir insanı öldürür. Zaten Yeşaya da bundan korktu. Ama ne oldu? İşte melekler aracılığıyla onun dudaklarına kondu ve şey, günahları bağışlandı dedi. Mesela bunu Eski Ahit'te şeye görüyoruz. Eski Ahit'te tapınakta biliyorsunuz bir kutsal yer vardı. Bir de en kutsal yer vardı. Kutsal yerde, en kutsal yeri bir perde ayırırdı. O en kutsal yerde antlaşma sandığı vardı ve onun üzerinde Tanrı'nın varlığı, huzuru bulunurdu. Ve oraya herkes her zaman giremezdi. Ancak başkâhin ilk önce kendi günahları için kurban sunarak, daha sonra halkı için kurban sunarak yılda bir kez o en kutsal yere girebilirdi, hizmet için girebilirdi. Ve gerçekten uygun bir şekilde girmediği zaman ne olurdu? O Tanrı'nın varlığı o kişiyi öldürebiliyordu. Çünkü Tanrı'nın varlığı, o en kutsal varlığı oradadır. Yani Tanrı'ya yaklaştığımızda biz Tanrı'ya yaklaşamıyoruz. Yani Tanrı'nın kutsal varlığı buna izin vermiyor. Çünkü biz günahlıyız. Dolayısıyla bazen insanlar şey diye anlıyor. Yani hani geçen programlarda bahsettik. Cennete gitmek demek ne demek? Yani Tanrı'nın varlığının olduğu yere gitmek. Yani ben günahımla oraya giremem. Yani Tanrı'nın varlığı buna izin vermez. Duası buna izin vermez. Dolayısıyla benim o günahlarımdan arınmam lazım. Ama bak, kendi gücümle günahlarımdan arınamıyorum. Yani temiz kılınamıyorum. O yüzden İsa Mesih geldi. Yani benim tüm suçlarımı, tüm insanların tüm suçlarını, günahlarını o çarmıhta kendi üzerine aldı ve üçüncü gün ölümü yenip dirildi, zaferi kazandı. Ve onun doğruluğu ve onun başarısı sayesinde ben artık Tanrı'nın huzuruna girebiliyorum. Yani kendi gücümle değil, artık Tanrı'ya yaklaşabiliyorum. Hamdolsun. Yani artık o Tanrı'nın kutsallığı, çünkü Tanrı bana baktığında artık kutsal birisi görüyor. Yani İsa Mesih'e iman eden kişinin üzerinde artık, biraz sonra belki günümüz zamanı yeterse gazaptan bahsedeceğiz. O gazap kalkmış oluyor, artık Tanrı'nın huzuruna yaklaşabiliyoruz.
2: Evet. Teşekkür ediyorum Murat. Şimdi seni birazcık burada tatlı bir şekilde durdurmak istiyorum. Çünkü bir ara verelim isterseniz. Dinleyicilerimiz de bu küçük aradan sonra bizi tekrar radyoların başında, internet radyomuzun başında, Radyo Manata frekanslarında bizi dinlemeye devam etsinler. Hemen bir ara vereceğiz. Ondan sonra ikinci bölümde bu gazap konusunda da biraz konuşacağız. Çok merak ediyorum ben de bu konuyu. Sorularım var. Evet, şimdi kısa bir ara. Tekrar yeniden beraber olacağız.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
4: Gerçeğin Sesi.
6: Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Radyo Maranata'da Tanrı doğasını birlikte bakıyoruz. Murat Bağır sorularımızı cevaplıyor. Evet, ikinci bölümdeyiz şu anda sevgili Murat Bağır. Aslında güzel bir konuya geçiyoruz. Doğruluk ve adalet konusuna geçeceğiz. Ve özellikle Tanrı doğru ve adildir diyoruz. Konuya böyle başlayalım. Sen bayağı Tanrı'nın karakteriyle ilgili bize birinci bölümde çok önemli şeylerden bahsettin. O önemli durumlara baktığımızda Tanrımızın, Rabbimizin ne kadar doğru ve adil olduğunu görüyoruz karakterinin özüne baktığımızda. Biraz bu doğruluk konusunda yani ben bir eğer dinleyiciysem Radyo Maranata'da tatmin olmak isterdim. Biraz bu konuyu açabilir misin? Nedir bu Tanrı'nın doğruluğu? Nedir bu bizim tartıştığımız standartlar? Nedir bu içimizde olan Tanrı'nın doğruluğu nedir? Biraz açabilir misin bu konuyu?
7: Şimdi Tanrı'nın kutsallığından bahsetmiştik. Kutsal demek tamamen günahtan ayrı, tamamen temiz, tamamen arı olması ve tamamen yüce olması anlamındadır. Dolayısıyla yani somut olarak baktığımızda bu ne demek? Yani bir Tanrı'nın kutsal olması. Tabii bu somut kavramlar var. Yani Tanrı'nın kutsallığından kaynaklanan. Bunlardan bir tanesi de Tanrı'nın doğru olması, yani kutsallığının somut göstergelerinden bir tanesi Tanrı'nın doğru olması. Yani Tanrı'nın aslında doğruluğun standardıdır. Yani doğruluğun standardı, doğruluk nereden kaynaklanır? Tanrı'nın kendi karakterinden, varlığından kaynaklanır. Bunu nasıl anlayabiliriz? Tanrı'nın doğruluğunun yani doğru olduğunu nasıl anlayabiliriz? Tanrı doğru olduğunu nasıl bize gösteriyor? Tanrı kendi yasası, yani kutsal kitap aracılığıyla, sözler aracılığıyla bu karakterinin bu özelliğini bize yansıtıyor. Çünkü doğruluk, birisinin doğru olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Diğerleriyle olan ilişkilerinde anlayabiliriz. Yani birisinin başkalarıyla olan ilişkilerinde söylediği sözler, sözlerine uyup uymaması, ne tür sözler söylüyor, o kişinin bize doğruluğunu gösterir, doğru olup olmadığını gösterir. Tanrı da kutsal kitapta kendi karakterini yansıtıyor. Kendi işte bize verdiği, insanlara verdiği ilkeler var, yaşam ilkeleri var, prensipler var. O ilkelere ve prensiplere baktığımızda Tanrı'nın doğru karakterini görebiliyoruz. Aynı zamanda Tanrı'nın yaratıklarla olan ilişkilerinde ilişkilerinde bu Tanrı'nın doğru olduğunu görüyoruz. Bir yasanın tekrarı kitabından bir örnek vermek istiyorum. 32. ayetten 32. bölüm 4. ayetten. O kayadır, içleri kusursuzdur, bütün yolları doğrudur. O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır. Doğru ve adildir. Yine Mezmurcu da başka bir ayet olarak şunu söylemiş, 89. mezmurda 14. ayette: tahtın adalet ve doğruluk üzerine kurulu, sevgi ve sadakat önü sıra gider. Dolayısıyla yani kutsal kitap Tanrı'nın doğru bir Tanrı olduğunu ilan etmekte. Ama tabii ki canınca söylediğin gibi bu kişinin, yani birisinin doğru olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Onun sözlerinde, eylemlerinde anlayabiliriz. Yani onun sözlerine, şimdi ben bir şey deyip yarın o sözümü tutmazsam hani doğru birisi olmam. Tanrı kutsal kitaba baktığımızda Tanrı'nın bazı sözler verdiğini ve o sözleri tuttuğunu görüyoruz. Mesela bir örnek vermek gerekirse Nehemya 9. bölüm 7. ayetten itibaren okumak istiyorum. Nehemya İsrailler Tanrı'ya dua ederken şu şekilde dua ediyorlar: Ya Rab, Avram'ı seçen, yani İbrahim'i seçen, onu Kildanilerin Ur kentinden çıkaran, ona İbrahim adını veren Tanrı sensin. Onu kendine yürekten bağlı buldun ve onunla bir antlaşma yaptın. Kenanlı, Hitit, Amorlu, Perizli, Yavuz ve Girgaş topraklarını onun soyuna vereceğim deyip sözünü tuttun. Çünkü sen doğrusun. Yani Tanrı İsrail, İbrahim'e, ilk önce İbrahim'e, sonra da İsraillere bu vaadi veriyor. Bir vaatte bulunuyor. Bu toprakları size vereceğim diye. Sonra baktığımızda tarihe, kutsal kitaba da baktığımızda bu toprakları gerçekten İsrail'e verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla Tanrı doğru bir Tanrı'dır. Sözünü tutan bir Tanrı'dır. Kutsal kitaptaki sözleri, prensipleri, ilkeleri gerçekten baktığımızda gerçekten en yüksek standartlardır. Hani eski ayete baktığımızda, o eski ayetin yasalarına baktığımızda, yani o çağdaki en ileri, en yüce standartlar olduğunu görebiliyoruz. Tanrı'nın standartlarının, Tanrı'nın doğruluğunu yansıtmaktadır çünkü.
6: Evet, aslında burada birazcık dinleyicilerimiz belki merak ediyorlardır. Bir ayet okudun sen, Mezmur 89:14'te: tahtın adalet ve doğruluk üzerine kurulu, sevgi ve sadakat önün sıra gider. Buradaki tahtın adalet ve doğruluk, bu taht hangi anlamda söyleniyor? Yani biraz, çünkü merak edebilir dinleyicilerimiz. Buradaki tahtı biraz açıklayabilir misin Murat?
7: Şimdi şöyle, yani Tanrı'nın egemenliği, yani tabii ki biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Yani iman ettiğimizde Tanrı'nın ailesine katılıyoruz ve bizim ruhsal olarak kralımız, yani Rabbin kendisidir. Bir gün yani ruhsal olarak yani onun yanına gideceğiz ve onun yanında yaşayacağız. Bu açıdan Tanrı'ya güvenebiliriz. Yani Tanrı'nın tahtında gerçekten doğruluk ve adalet vardır. Yani biraz önce bahsettik. Biraz sonra da bahsedeceğiz. Adalet kavramı çok önemli çünkü. Yani Tanrı doğru bir Tanrı'dır. Günahı görmezden gelmez. Yani günahlı bir şekilde biz Tanrı'nın huzuruna gidemeyiz. Yani işte ben işte bazen insanlar şey diye düşünüyor. Yani baktığımızda çevremizde insanların o kadar çok günah işlediğini görüyoruz ki. Yani özellikle günümüzde zamanımız baktığında yani çok büyük bir yozlaşmanın olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü Tanrı korkusu yok. Yani Tanrı'yı tam olarak da doğru tanımadıkları için. Yani Tanrı'nın sanki tüm bunların hesabını sormayacak veya bunları görmezden gelecek bir Tanrı olarak gördükleri için, yanlış tanıdıkları için maalesef. Yani işte insanlar ne düşünüyor? İşte ben şu günahı yapabilirim, ya bunu yapabilirim ama işte sonra gider biraz ibadet yaparım, biraz iyilik yaparım, bunları affettiririm diye düşünüyor. Hayır, yani biz kendi başarımızla, kendi çabamızla biz kendimizi aklayamıyoruz. Kendimizi doğru kılamıyoruz. Öyle bir Tanrı olsaydı o Tanrı doğru Tanrı olmazdı. Yani onun tahtı doğru olmaz. Yani o yüce bir Tanrı olmaz. Kutsal bir Tanrı olmaz. O insanların yarattığı bir Tanrı olur. Ama Tanrı'nın tahtı gerçekten doğru bir Tanrı'dır. Yani doğru bir Tanrı olduğu için ben onun günahlı bir şekilde ona yaklaşamıyorum. Beni kayıran bir Tanrı değil. Yani günahlıyı kayıran bir Tanrı değil. O günahın bedelinin ödenmesi lazım. Yani günahın, adaletin sağlanması lazım. Biraz sonra adaletten bahsedeceğiz zaten. Yani bu açıdan Tanrı'nın tahtı doğruluk ve adalet üzerine kuruludur.
6: Yani ne olursa olsun Tanrı adaletlidir. Hiçbir şekilde bu konuda yani kayırmaz lütfuyla ve sevgisiyle adaletini özellikle tahtın önünde, açıkladığın tahtın önünde bir şekilde inayetiyle bu dengeyi sağlar diyorsun. O zaman en son bize sanırım şeyden okudun değil mi? Bu Yaratılış 18'den mi okudun en son? 18-22'den okuduk mu? Nehemiye 9 ve 7-8'den devam ettik sanırım. O zaman eğer geçebilirsek bu konuyu burada bırakıp adalet ve hakkını verme konusu sanırım bu konudan bahsettin bize biraz. O zaman ben burada bir soru sorayım. Tanrı bize günahımızın karşılığını bir şekilde veriyor mu? Yani bizi cezalandırıyor mu? O zaman adalet konusuna giriyoruz. Yani hani çocukken, yani çocukken de büyükken de söyler. Birbirimize söyleriz. Biri bir yanlış bir şey yaptığı zaman oğlum boş ver, kavga etme. Allah ona adaletini sağlar. Ya da işte oğlum intikam alma. Tanrı ona gereken cezayı verir. Çünkü halk arasında bela okuma vardır biliyorsunuz. Hani böyle ağız alışkanlığıdır ya, aman aman bela okunma, bela okursan başına gelir, ya da aman aman bela okunma bunun başına gelir, böyle bir halk kültürü var. Bilmiyorum Avrupa ve yabancı kültürlerde de böyle bir şey var mı, ama ben kendi kültürümde biliyorum öyledir. Yani sonuçta bir adalet, yani insanların istediği bir adalet var, çünkü Türkiye zor şartlarda olan bir ülke zaman zaman ve kavgayı ve karakter olarak da agresif bir kültür, sinirli bir kültür, öfkeli bir kültür ve böyle durumlarda bela çok okuyoruz birbirimize. Bu yüzden bu yoldan yola çıkarak hangi konulara dikkat etmeliyiz ya da etmemeliyiz? Adalet konusunda ne söyleyebiliriz Tanrı'nın adaleti konusunda?
7: Şimdi doğruluk ve adalet kelimeleri birbiriyle çok ilişkili iki kelime, iki kavram. Yani birbirinden ayırmak neredeyse imkansız.
6: Ama küçük bir çizgi var sadece değil
7: evet,
6: mi?
7: Evet. Çünkü Tanrı'nın doğru olduğundan bahsettik. Ama adalet onu tamamlayan bir kavram. Yani birbirlerini tamamlayan kavramlar. Çünkü Tanrı'nın bir standardı neden doğrudur? Tanrı'nın bir standardı var. Yani doğruluk Tanrı'nın standardıdır. Ama o standarda veya Tanrı'nın karakterine uygun yaşayıp yaşamamak karşısında Tanrı'nın gösterdiği bir de tavır olması lazım. Yani bunu görmezden gelirse olmaz. Onun kendi karakterine aykırı bir şey. Yani burada adalet kavramı şeye giriyor, devreye giriyor. Yani Tanrı'nın standardına uygun yaşanmadığında Tanrı'nın buna bir karşılık vermesi lazım. Bir şey söylemesi lazım, bir şey demesi lazım. Yani bu Tanrı'nın adaleti kavramıdır. Yani diyelim bir haksızlık yapıldı, yani bir günah işlendi. Tanrı buna bu Tanrı'nın standartına aykırı bir şeydir. Tanrı'nın doğruluğuna aykırı bir şeydir. Ama bunu görmezden gelecek mi Tanrı? Görmezden gelirse o zaman adil olmaz. Yani bunu görmezden gelmeyip bir karşılık verirse, karşılık vermesi lazım. Çünkü Tanrı'nın adaleti bunu gerektirir. O zaman yani tek başına doğruluk kavramı yeterli değil. Yani doğruluk ve adalet birbirleriyle gider, birbirini tamamlar. Günahın karşılığını verme, kötülüğün karşılığını verme, görmezden gelmeme Tanrı'nın adaleti kavramını bize gösteriyor. Yoksa hani tek başına doğru olmak bir şey yani yeterli olmuyor. Tabii ki doğru olmak güzel bir şey ama Tanrı aynı zamanda adil bir Tanrı'dır. Ve bunu yaparken Tanrı ayrıcalık yapmaz. Yani insanlar arasında ayrıcalık yapmaz. Kim ne yaptıysa ona karşılığını veren bir Tanrı'dır. İyi kötü kim ne yaptıysa ona karşılığını veren bir Tanrı'dır. Kutsal kitaptan bir ayetle bunu desteklemek istiyorum. Zekeriya bölümünden, 7. bölümden, Zekeriya kitabından 7. bölümden 8. ayeti okumak istiyorum. 8. ayetten itibaren okumak istiyorum. Rab Zekeriya'ya yine seslendi. Her şey egemen Rab diyor ki, gerçek adaletle yargılayın. Birbirinize sevgi ve sevecenlik gösterin. Dul kadına, öksüze, yabancıya, yoksula baskı yapmayın. Yüreğinizde birbirinize karşı kötülük tasarlamayın. Yani Tanrı'nın adi bir Tanrı olduğu için kendisi adil olduğu için bizim de aynı şekilde adil olmamızı istiyor. İnsanlara haksızlık yapmamızı istemiyor. Özellikle haksızlığı kime karşı yaparız? Zayıf olana yaparız, güçsüz olana yaparız. Çünkü onları savunacak kimse yoktur. Yani işte adaleti onlardan esirgeriz. Gücümüzü onlara karşı karşı kullanırız. Gerçekten Tanrı özellikle bu kadar, yani özellikle güçsüz olanlara, zayıf olanlara karşı çok daha duyarlı bir Tanrı'dır. Yani onların haklarını, adaletini kesinlikle alacaktır. Eğer bu dünyada bir adalet yerine gelmezse bile insanlar bilmeli ki Rabbin karşısına çıkacağız ve yaptıkların yaptığımız her şeyin hesabını Tanrı'nın önünde vereceğiz. Yine Kolosililer 3.25'te dediği gibi haksızlık eden ettiği haksızlığın karşılığını alacak ve hiçbir ayrım yapılmayacaktır. Kesinlikle hiçbir ayrım yapılmayacaktır. Yani haksızlık eden, yani bazen biz bu dünyada düşünüyoruz. İşte ben şunu yaptım, bunu yaptım. O kimse görmedi. İşte ceza almadım, kaçtım falan. Hayır. Tanrı'nın karşısına çıkacağız ve çünkü biraz önce bahsettik, yani Tanrı her şeyi gören bir Tanrı'dır.
6: Evet. Yani şey gibi bu. Hani aslında güzel bir söz oluyor. Hani büyüklerimiz diyor ya, oğlum Tanrı her şeyi görüyor. Biz haksızlığa uğradık ama hani genelde anneye babalarımız söyler, de en yakın arkadaşlarımız söyler. Gerçi Tanrı'nın sözünü de yazıyor, okuduğunuz ayetlerden de belli oluyor. Tanrı bir şekilde adaletini sağlıyor. O zaman Murat, bu bölümde durmamız lazım çünkü programımızın sonuna geldik. Biz diğer programda belki de Tanrı'nın adaletinin bizi nasıl çağırdığı konusunda biraz konuşabiliriz. Burada programımızı bitirelim. Sevgili dinleyicilerimiz, Murat Bağır'la Tanrı Doğası programı Tanrı'nın karakteri bölümünde şimdilik duruyoruz ve burada bitiriyoruz. Yeni bir programda tekrar sizinle buluşmak üzere diyoruz. Teşekkür ediyoruz Murat Bağır.
7: Ben de teşekkür ediyorum. İyi sanlıklar diliyorum.

0: öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

0: Ey şefkatli ve
1: Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Anadolu toprakları tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yaptığı gibi Hristiyanlığın da doğduğu, büyüdüğü ve yayıldığı yerdir. Biz de Hristiyanlığın Anadolu'da nasıl yayıldığına bu programda birlikte bakacağız. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok sağ ol. İyiyim. Teşekkürler.
0: Evet. Bugün aslında Türklerin Anadolu'ya gelişinden sonraki gelişmelere bakacağız. Hristiyanlar açısından. Anadolu toprakları Hristiyanlığın doğduğu yer ve yayılma alanı aslında. Bunu konuştuk programımız boyunca. Şu soruyla başlamak istiyorum ben. Selçuklular Anadolu'ya geldiklerinde Hristiyanlar için nasıl bir süreç başladı?
1: Çok güzel. Aslında az önce söylediğiniz gibi Anadolu Hristiyan yeriydi. Hı hı. Ve şu anda da Türkiye'de Hristiyanlar yabancı bir unsur değil, asıl unsurdur. Selçuklar 1071'de Anadolu'ya geldiler ve Anadolu'ya geldikleri zaman Anadolu'nun her köşesinde kiliseler, manastırlar, okul vardı, Hristiyanlar vardı. Tabii Anadolular, Selçuklar tabii geldiler, önce Kars tarafına geldiler. Hı hı. Ve oradaki halk, bunlar atla üzerine geldiler. Bunlar gelirken eşleriyle gelmediler. Bunlar geldiler, halktaki o Ermeniler vardı doğuda, Süryaniler vardı doğuda. Biraz hı hı. daha batıda şeyler, Rumlar, yani Bizanslar vardı. Ama en çok ilişkileri Ermenilerle, Süryanilerle, çünkü hep Bizanslarla savaştılar. Ve bunlar gelince oradaki Hristiyanların yerlerini aldılar, kızlarını aldılar, onlarla evlendiler ve doğan çocuklar da öyle oldu. Ama yine de Selçuklar döneminde en önemli danışmanları, en önemli doktorları Hristiyandı. Bunu tarih söylüyor. Ben ezber kafadan atmıyorum. Bunu İslamcı tarihçilerden konuşuyoruz, söylüyorlar. Ve ilişkiler başladı. Tabii Selçuklar biliyorsunuz 1071'de geldiler. Osmanlılar gelince 1200 yıllarında da yıkıldılar, dağıldı, değil mi? Hı hı. Ama Hristiyanlarla güzel ilişkileri vardı. Bizanslarla savaşıyorlardı. Ve Bizanslarla savaşınca çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bunu Türkiye'de söylemiyor, tarihçiler söylemiyor. Söyleyeyim size, araştırsınlar. Bizanslılar, Bizans kilisesi, Bizanslılar doğuya gelince oradaki var olan kiliseler, yani Ortodokslar olsun, Ermeni Ortodokslar, Süryani Ortodokslara sıkıntı veriyorlardı. Ve Süryanilerle Ermeniler bunlardan kurtulmak için Bizanslarla savaşan Selçuklulardan yana aldılar. Selçuklulardan yana gittiler. Ve Selçuklulara yardım ettiler ve kazandılar, Selçuklular kazandılar. Sonradan bir zamanlar Bizanslılar Selçukluları yenince Selçuk padişahını diyelim ya da sultanı uzaklaştı. Ve Selçuklular, Müslüman Selçuklular gittiler Malatya'daki Süryani Ortodoks Patriğini kendi başlarını yaptılar. Bu çok önemli bir olaydır. Evet. Çok önemli yaptılar. Başka daha bir şey söyleyeceğim. Birçok birinci kırış aslanın birçok oğlu Hristiyan oldu. Hı hı. Bunu hiç kimse söylemiyor, değil mi? Oldu. Çünkü ilişkileri çok çok güzeldi ve Hristiyanları seviyorlardı gerçekten. Ama bazı Hristiyanlar işte vergi ödememek için, yani baskı görmemek için ya da güzel konum olması için Müslümanlaştılar.
0: Evet, aslında Selçuklu döneminde birçok Hristiyan ailenin ve zamanla onların çocuklarının da farklı inançları kabul ettiğini görüyoruz. Aslında temel sebep bu mudur?
1: Yani öyledir, korkudan oldu her zaman. Yani hiçbir o dönemde diyorum, hiçbir çok binlerce hı hı. Hristiyan inançlarında işte, ama hiçbiri İslamlığı araştırarak, daha iyi görerek seçmedi. Hep korkudan seçti.
0: Tabii ki Selçuklularla ilişkisi iyi dediniz. Aslında Selçuklu Devleti'nden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu da tarih sahnesinde görüyoruz biz. Osmanlı İmparatorluğu'nda Hristiyanlık ve Hristiyanların durumuna da biraz bahsedebilir misiniz? Osmanlı ile ilişkileri nasıldı Selçuklulardan
1: sonra? Selçuklular yıkıldı, Osmanlı geldi. Osmanlı bir aileydi, bir sülaleydi. Yani Osmanlı bir ulus değildi, bir devletti. Onlar da kılıçla geldiler ve Anadolu'yu fethettiler. Hristiyanlarla aslında Osmanlıları başlangıçta güzel ilişkileri vardı. Osmanlılar döneminde iki olay vardı. Millet ve zimmi vardı. Millet. Yani Müslüman tebaya, Müslüman kişilere millet diyorlardı. Onlar bizdendir, millet diyorlardı. Ama Müslüman olmayanlar Hristiyan tebaya da zimmi diyorlardı. Neden zimmi? Zimmetten geliyor. Yani sizin iradeniz, sizin hayatınız, sizin kişiliğiniz bizim zimmetimizin altındadır. Yani bizim iradeniz bizim elimizdedir. Bunlar ne oluyordu? Hristiyanlardı. Bunlar savaşa gitmiyorlardı ama vergi ödüyorlardı. Vergi ödüyorlardı. Bütün Osmanlıların işte hazinesi bunlardan gidiyordu.
0: Evet, yani evet. Zimmiler hangi haklara sahipti ya da hangi haklarda mahrumlardı, o zaman konu açılmışken yani, biraz bahsedebilirsiniz.
1: Aslında zimmiler çok tabii çok anlatılabilecek şey. Zimmiler evet. Şimdi zimmiler Osmanlı döneminde zimmiler bunu yazmışlar. Yani hocalar yazmışlardı. Bunlar zimmi Hristiyanlar Müslüman mahallesinde oturamaz. Müslüman mahallesinde haçla gezemez. Bunlar farklı elbise giyerler. Yani tabii bunlar derken Yahudiler de dahildir. Bunlar evleri Müslümankinden daha çok yüksek olamaz. Bunlar zimmiler, yani Hristiyanlar, Yahudiler ata binemez, silah kuşanamaz. Bütün bunlar vardı onlarda. Ve öyleydi. Yani bu sorunlar vardı. Fakat en acıklı bir şey yine Osmanlı zamanında çıkan bir devşirme olayı vardı.
0: Değil evet. Mi? Evet, devşirme sistemi var ve aslında nasıl bir etkisi oldu Hristiyanlar üzerinde?
1: Ne kadar çok zordur. Her bir iki senede askerler gidiyorlardı, Hristiyan köylerine dolaşıyorlardı. Genç, güzel, sarışın çocukları, erkek çocukları alıyorlardı. Devşiriyorlardı. Müslümanlaştırıyorlardı. Ve anne babadan, köyünden, inancından, dilinden ayrı bir yerde eğitiyorlardı onları. Yıllarca eğitiyorlardı. Ve bu çocuklardan aklı olanlar Endürün'e veriyordu. Endürün yüksek okuldu sarayda. Evet. O birileri ise Yeniçeri ocağına veriyordu. Yani asker veriyordu. Yeniçeri zaten sadece Yeniçeriler, askerler. Bunlar çoğu Hristiyandı. Bunların evlenme hakkı yoktu. Ancak çok yıllar sonra askerliği bıraktıktan sonra belki evlenebilirdi var ya. Endürün'e gidenler ise daha güzel bir konumdaydı. Onlar orada okudu. Endürün'ü bitirince vezir oluyorlardı. Ve Osmanlı döneminde vezirlerin çoğu, en önemli vezirlerin çoğu hepsi devşirmeden olan Hristiyan çocuklardı. Ve bu olay 150 yıl sürdü. 15. yüzyılda başladı bu devşirme olayı ve 150 yıl sürdü, düşünebiliyor musun? Osmanlılar 600 yıl yaşadı değil mi? 600 yıl. Bunlar 150 yıl boyunca hep Hristiyanlardan devşirme aldılar çocuklar.
0: Evet, Hristiyanların üzerinde nasıl bir etkisi oldu bu durumun?
1: Çok zor. Belki bazıları da hiçbir zaman çocuk sahibi olmadılar. Olmadı. Hatta bazıları başka yerlere de gittiler, kaçtılar ki henüz çocukları vermesinler diye. Çok olumsuz bir etki yaptı. Hiç olumlu bir etki yaratmadı. Yazık. Yeniçeriler ve biliyorsun Yeniçeri'de sevilen de bir toplum değildi, asker değildi değil mi? Her zaman isyancı bir askerdi. Hatta Osmanlı'yı da diyorlar ki yıkan Yeniçerilerdi. Sen onları yetiştirmişsin. Kendi kültürüne göre yetiştirmişsin.
0: Evet, zimmilerden ve devşirme sisteminden bahsettiniz. Peki Osmanlı Devleti ile Hristiyanların ilişkileri nasıldı?
1: Tabii Osmanlı farklı uluslarla batıdaki farklı uluslarla, şöyledeki uluslarla savaşıyordu. Ama zimmiliğe savaşa alınmıyordu.
0: Hı hı.
1: Onlar ticaret yapıyorlardı. Osmanlı'ya da vergi ödüyorlardı değil mi? Ama ilişkiler iyiydi. Yine Osmanlı padişahlarının en önemli danışmanları, en önemli doktorları yine Hristiyanlardı. Devşirme'de insanlardı. Yani Hristiyan kesimdendi.
0: Hı hı.
1: Ve Osmanlılar'da milleti sıdıka diyorlardı değil mi? Yani sadık millet diyorlardı. Yani Osmanlılar Hristiyanlara sadık millet diyordu değil mi?
0: Evet.
1: Öyle. Çok faydası oldu. Ama anlamadım niye yine onlara farklı elbise giydiriyorlardı. Müslüman mahallesinde haç

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maraton'un en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Aslında biz toplum, yani baktığımız zaman Hristiyanlar ve devlet arasındaki ilişkiyi konuştuk. Ama toplumu şimdi bakalım istiyorum. Hristiyanlarla içinde yaşadığı toplumu, Osmanlı toplumunun arasındaki ilişkiler nasıldı? Neler vardı?
1: Söz ettiğimiz gibi saray diyelim, saray erkanı ile Hristiyan arasında aslında saray, padişahlar Hristiyanları seviyordu, gizli olarak seviyorlardı, onlarla muhabbet ediyorlar. Hatta bazı padişahlar tebdili elbise yapıp gidip de geceleyin Hristiyanlarla, Ermeni vatandaşlarla sohbet ederlerdi. Halk, Hristiyanlar her zaman onların gözünde kirliydi. Hristiyanlar Tanrı halkından değildi. Hristiyanlar gavurdu. Bu nedenle iyi bakmıyorlardı. Ama tabii yine zaman zaman güzel dostluklar da vardı. Ve gerçekten kolay değil. Bir Hristiyanın farklı ülkelerde yaşaması kolay değildi.
0: Evet. Bu gavur diyorlar genelde Hristiyanlar. O zamandan gelen bir durum herhalde.
1: O zaman gavur, yani Müslüman olmayanlara gavur denir. Bunun Arapçası yani küfreden, küfreden. Yani ne demek küfreden? Tanrı'yı yatsıyan, Tanrı'ya inanmayan, Tanrı'ya bağlı olmayan, iyi olmayana gavur derler. İlginç ki, çok ilginç, bir gün kitap evinde merak ettim, gavur sözcüğüne baktım, Türk Dil Kurumu'na baktım. Şaşırdım. Diyor ki gavur diyor, Hristiyanlara söylenen söz, merhametsiz, acımasız, kötü kişi diyorlar. Çok şaşırdım. Baktım ki Türk Dil Kurumu vardı orada. Hemen gittim, onun başkanı vardı, bayan. O zaman da ben de bir şeydim, daha gençtim, kravat vardı falan. Dedim, bayan neydi ismi bilmiyorum. Dedim ki bana bakar mısınız? Baktı, dedim ki ben kirli miyim? Ben çirkin miyim? Böyle, hayrola? Dedim, anlar mısın Türk Dil Kurumu yaptığınız, başkanlığını yaptığın Türk Dil Kurumu'nun söylediğini bak. Gavur kelimesine bak. Şaşırdı, dedi değiştireceğiz. Hala değiştiremedi. Her sözlü elime geçtiğinde bakıyorum. Hala beri diyor. Ama bu çok yanlış. Değil mi? Çok evet. Yanlış. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Biz herkesi severiz. Biz herkese ilişki kurarız. Rab dedi ki, ne dedi? Dedi herkesle beraber barışın ardınca koş. Bu ayeti de söyleyeyim size. İbraniler 12. bölümde var. Herkesle bak. İşte herkesle barışın ardınca koş ve hiç kimsenin göremediği kutsallığı benimse. Biz öyleyiz, toplumun ışığıyız biz. Rab İsa dedi ki siz dedi. Yani iman edenler dünyanın, yani insanların tuzusunuz ve ışığısınız, değil mi? Eğer bir Hristiyan olarak tuz, çevreme tuz ve ışık olmuyorsam Hristiyan değilim. Çok net.
0: Evet.
1: Yani zaten konu gelmişken söyleyeyim. Yani bir Hristiyan bir ailede doğmak, nüfus cüzdanı da dini Hristiyandır. Vaftiz olmak, kiliseye gitmek de insanı Hristiyan yapamaz. Hristiyan yapan yüreğini Tanrı'ya adayacak. Bütün hayatı değişecek ve Mesih gibi olacak kişidir Hristiyan. Mesih gibi

0: olacak. Zaten Hristiyan kelimesi Hristiyanus'tan geldi ve 1. yüzyılda elçiler döneminde Antakya'da Mesih'in takipçilerine Hristiyanus dendi. Ne de Hristiyanus? Küçük İsa demektir.
1: Evet. O zaman genel olarak baktığımızda Hristiyanlar toplumda daha aşağı statüde idiler ve o şekilde yaşamalarına izin veriliyordu. Peki Osmanlı döneminde tabii ki birçok yasak var. Buna da baktığımız zaman Hristiyanlık yayıldı mı yine de o dönemde, kabul edenler oldu mu?
0: Şimdi yapılan araştırmada, çok araştırdım, baktım, merak ettim gerçekten. Kabul edenler, ama o dönemde şöyle bir kural vardı. Bir Müslüman asla Hristiyan olamaz. Olursa öldürülür. Ve ne yazık ki bu korkudan ötürü bir Müslüman Hristiyan olmadı. Ve olanları da öldürdüler. Ama yine de yayıldı. Hristiyanlık yayıldı. Zaten kiliseler vardı. İnsanlar merak ederdi. Çan çalıyordu değil mi? Kiliseye gidiyordu. Kitaplar vardı. İncil vardı. İsteyen ilgilenir. İsteyen ilgilenir, okur. Ama bu gizli kaldı. Ne yazık ki gizli kaldı. Örneğin şey döneminde 1860'lı yıllarda Erzurum'da bir imam vardı. Şükrü Efendi diye bir imam vardı. Bir gün askerden gelen Kırım Savaşı'nda asker, Erzurumluydu. Savaştan gelen bir asker, yanında da bir İncil aldı. Türkiye'deki Kitab-ı Mukaddes şirketi savaşta binlerce İncil dağıttı askerlere, Türkçe İncil. Bu imam adama hoş geldin demeye gidiyor. Bakıyor ki masada bir İncil görüyor. Heyecanlanıyor. İstiyor. Vermediler ona. Korktular, vermediler ona. Sonra bu adam gitti bir Ermeni vatandaşla, terziyle tanışıyor ve rica etti ona bir İncil versin. Ermeni vatandaş ona İncil verdi ve dedi ki senin adın artık Avadaran olsun. Can Avadaran olsun. Yani Avadaran Ermenice'de İncil demek. İncil oğlu olsun. Bu adam İncil okuyor ve Rab yüreğine dokunuyor gerçekten. Bu adam Şükrü Efendi ya da Can Avadaran ve camide İncil'i anlatmaya başladı. Bayağı İncil'i anlatmaya başladı. Yavaş yavaş halk sıkılmaya başladı. Yavaş yavaş fark ettiler ki onu öldürecekler. Nişanlıydı. Nişanlısına dedi ki buradan ayrılalım ama ben Hristiyanım, sen de Hristiyan olman lazım. Nişanlısı kabul etmeyince bu adam bir yolla Erzurum, Urmiye'ye gitti. İran'a gitti, Urmiye'ye. Orada da Hristiyanlar vardı. Orada daha özgürlük vardı. Orada 6 ay kaldı. Daha çok Hristiyanlık hakkında eğitim gördü. Vaftiz oldu. Vaftiz olduktan sonra Rab yüreğine dokundu. Nereye gitti biliyor musun? Uygurlara gitti. Uygurlarda kaldı. Uygarca öğrendi ve İncil'i ilk kez tarihte Uygurca'ya bir ekiple çeviriyorlar. Ve son zamanlarda adamcağız tekrar dönüyor Yunanistan'a, pardon, Bulgaristan'a yerleşiyor. Çünkü Osmanlı o zaman dönemindi. Bulgaristan'da, sonra Yunanistan'da Selanik'te yerleşiyor ve bir dergi çıkarıyor. Bulgaristan'daki Hristiyanlar, Osmanlıca tabii, ve Türkiye'dekiler için dergi çıkarıyor. Ve son zamanda 1919'da Atatürk'ümüz Samsun'a ayak basınca o ölüyor Selanik'te. Ve çok etkisi vardı Mehmet Şükrü Efendi ya da Avadaran. Görüyor musun? Bu oldu ama tek tük oldu, korkmadı oldu. Ama bazıları korkudan yapmadılar.
1: Yani dediğiniz gibi korkmadan yapanlar da var ama Hristiyan olup gizleyenler de var. Ama yine de... Bir Müslümanın Hristiyan olması yasak ama Hristiyan Müslüman olabilir.
0: Kesinlikle. Aynı zamanda bir Müslüman bir Hristiyan kızla evlenebilir ama kız Hristiyanlaşarak. Ama bir Hristiyan erkek asla bir Müslüman kızla evlenemez. Bunlar vardı.
1: Aslında bu din değiştirme konusuna bakış açısı önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta bir kişi doğduğunda bir millet ve inanç içerisinde doğuyor. Ve o şekilde büyütülüyor. Bu insanın kendi seçimi olmuyor aslında. Ama kendi seçimini yapabilmesi için insanın araştırması, okuması ve kendinin karar vermesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Çok doğru söylesin. Hiç kimse asla ne Hristiyan doğar, ne putperest doğar, ne Müslüman doğar. Çocuk doğduğu ailenin bir kaset gibi, boş bir kaset gibi dolduruyorlar. Dolduruyor. Ve çocuk araştırmadan, ben bir Hristiyan olarak söyleyeceğim. Bir, benim ailemde çocuklarım vardır şimdi. Benim çocuklarım vardır. Büyümüşler, 32 yaşındalar. 30 yaşında, 22 yaşındadırlar. Doğdular ve doğduğu zaman biliyordum ki ben Hristiyan değiller bunlar. Ama elimizden gelen her şeyi verdik onlara. Uğraştık ama büyüdüler. Kendi hayatlarını Mesih'e vermedikleri için vaftiz de etmedik. Ve onlar Hristiyan değiller ki şimdi. Hristiyan değiller. Boş bir kasettir. Ve bir kişi araştırmadan ben Hristiyanım ya da başka bir inançım derse yalancıdır, sahtedir. Kendi seç. Hiç kimse kalkıp da, yani evlilik gibi düşün ki. Bir erkek gidip de bir kızla iyi sevmeden mevmeden hemen kızı alsa. Eskiden yapıyorlardı. Çocuk görmeden, kızı bayını görmeden eve getiriyor, evleniyorlardı. Ya ama bu sağlıklı bir evlilik değildir. Aynı şekilde kişi seçmezse, örneğin bir Hristiyan birisi İncil okumadan, kendi yüreğine bakmadan, yüreğinin boşluğunu görmeden, günahlarını görmeden ve bir kurtarıcıya muhtaç olduğunu fark etmeden Hristiyanım derse olmaz.
1: Evet.
0: Eğer Hristiyanım derse günahlarını görecek, tövbe edecek. Tövbe nedir? Dönüştür. Rab'a bağışlayacak ve o yola, yeni yolda başlayacak. O zaman Hristiyanım diyebilir.
1: Evet, dediğiniz gibi kimlikte yazması aslında ya da Hristiyanım ya da farklı bir inançtayım ağzımızla bunu söylemek bir önemli değil.
0: Asla
1: kendi
0: önemli.
1: Kararımız olması gerekiyor.
0: Asla önemli değil. Binlerce insan kimlikte Hristiyan yazan insan tanıyorum. Küçüklükte vaftiz olan insanlar tanırım. Zaman zaman senede birkaç kez kiliseye giden insanlar ama gerçekten Hristiyan değiller. Gerçekten Hristiyan değiller. Hristiyan Mesih gibi olan insandır. Hristiyan Mesih'e sadık olandır. Hristiyan İncil'in ışığı doğrusunda, İncil'in buyrukları doğrusunda yaşayan insandır. Kutsal olan insandır.
1: Evet, ve yürek meselesi aslında
0: bütün,
1: yoksa...
0: Bütün yürektir. Zaten Rab ne diyor? Bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün kuvvetinle Rabbi Tanrı'yı seveceksin değil mi?
1: Evet.
0: Küçük böyle ufak bir şeyle olmaz böyle. Ama şimdi git dünya, caddeye git sor, 1000 kişiye sor. Tanrı'ya inanıyorsun, inanıyorum. Ama asla o ilaçlı değil. Bilmez. Tanrı kimdir bilmez. Sor böyle, doğru değil mi?
1: Evet, doğru.
0: Bu çok tehlikelidir. Toplum için çok tehlikeli bir şeydir. İnsan seçtiği inancı, seçtiği felsefeyi, seçtiği yolu bilmeli ve bilerek seçmelidir.
1: Evet, onun için tabii ki kutsal kitapları, bütün inançları bir bakmak lazım, okumak lazım ve aslında kendi kararımız olmalı. Hangisi yolu tutacaksak da o bizim doğru. kararımız olmalı. Bu çok değerli doğru. çünkü.
0: Şimdi Türkiye'mizde birçok kişi görüyoruz, iman ediyor değil mi? Türkiye'mizde iman ediyorlar, Mesih'e geliyorlar, vaftiz oluyorlar. Ben her zaman söylerim, ben her zaman söylüyorum o kişilere. Siz bu yola gelmenizin nedeni eğer toplumunuzu beğenmediysen, daha önceki inancını beğenmediyseniz ve onlara karşı gelerek geldiyseniz olmaz. Asla olmaz. Ancak yüreğinizin günahlılığını görürseniz, yeni bir hayat düşünüyorsanız gelin, hoş gelin değil mi? Olay budur.
1: Evet, kesinlikle öyle. Çünkü yürek değişecek, yaşam değişecek ve doğru. tamamen Mesih'e benzer olmak gerekiyor. Yürekte değişmeyince zaten yaşam da değişmiyor.
0: Asla. Bütün sorun yürek meselesidir. Bütün yürek. Yürek olmadıysa Rab, onun için Tanrı her zaman yürekten. İman zaten yürekten gelmedir. Yürekten gelmediyse iman boştur.
1: Evet.
0: İncil'de diyor ya, Yakup bölümünde. Ey adam diyor ki, sen tek Tanrı'ya inanıyorsun. Ne bir şey değil ki. Cinler de inanıyor ve korkuyorlar değil mi? Ama davranış yoksa.
1: Evet.
0: Hayat yoksa. Hiçbir anlamı yok.
1: Evet. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Programımızın sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Program boyunca konuştuğumuz konularla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz efendim. Bugün Vahiy 1:18 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir diyor İsa Mesih. Bu konu üzerine konuşacağız. Aslında bu bağlamda ben öncelikli olarak ölüm neden var sorusuyla başlamak istiyorum pastörüm.
1: Bir konuyu anlamak için zıttını düşünmek lazım. Hı hı. Örneğin yalan neden var diye sorarsak bunun karşılığında bir doğruluk kavramı olması gerekiyor. Ölüm neden var diye sorduğumuzda da bunun karşısı yaşamdır. Yani yaşam olduğuna göre ölüm sonradan gelişmiş bir olay, bir konu oluyor. Hı hı. Yaratılış 2. bölüm 17. ayette ki Tanrı sözünün buyruğunun ihlal edilmesinden kaynaklanıyor. Ben geçtiğimiz haftalarda bu konuda bir vaaz da verdim hatta. Özellikle bu Yaratılış 2:17 üzerinde durdum. Tanrı diyor ki ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Ondan çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Yani Adem'e bunu söylüyor. Yaratılış olmuş, yaratılış tamamlanmış. Yaratılış 2. bölümde Tanrı yaratılışı özetliyor ve Adem'le konuşuyor. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Bu ayet kutsal kitapta insan ile Tanrı arasındaki gerilimin görüldüğü ilk yer diyebiliriz. Hı hı. Yani bir kaos ortamı yoktu aslında. Tanrı yaratılışı gerçekleştiriyor. Yani fiziksel yaratılışı gerçekleştiriyor. Her şeyi tamamlıyor. Ve Adem'le olan bu konuşmasında bir gerilim var. Şimdi bu bir film izliyorsak, yani bir filmi izliyorsak bazı sahneler olur. O anda bir şeyler olacağını hissedersiniz.
0: Evet.
1: Ve daha merakla beklemeye başlarsınız. İşte Yaratılış 2:17 ayeti de böyle. İyi ile kötüyü bilme ağacının meyvesinden yeme, ondan ölürsün dediğinde ciddi bir uyarı var.
0: Evet.
1: Ve bu uyarıyla birlikte yani ölümsüz yaratılan insan ölümün ne olduğunu anlıyor. Yani detaylar verilmiyor ama ölürsün dediğinde Adem öleceğini biliyor. Ölümün ne anlama geldiğini biliyor.
0: Evet.
1: Ancak ölümün ne kadar ciddi bir şey olduğunu anlamadı diye düşünüyorum. Yani anlamış olsaydı Yaratılış 3. bölümdeki o dramatik olay olmazdı. Ve Tanrı'nın sözüne itaat ederlerdi. Aynı zamanda Adem'de şunu görüyoruz, Havva'da da şunu görüyoruz. Bu Yaratılış 2:17 ayetine bağlı olarak Tanrı burada bir söz söylüyor ve Adem ve Havva bu söze güvenmiyor.
0: Hı hı.
1: İman etmiyor. Eğer bu söze iman etseydiler, Tanrı sözüne güvenseydiler, Yaratılış 3. bölümdeki o Tanrı sözüne uymamanın getirdiği ölümü yaşamayacaklardı. Tanrı söylüyor. Yaratılış 3. bölüme geldiğimizde, yani bu imansızlığın ve Tanrı sözüne güvenmemenin nasıl ortaya çıktığı yere geldiğimizde Şöyle yazıyor: Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi diye sordu. Kadın, bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Aslında Tanrı dokunmayın demedi. Yani yemeyin dedi sadece.
0: Yemeyin dedi.
1: Evet, sadece yemeyin dedi. Ve ne yaptığını biliyor. Yani ne olacağını biliyor. Hatta bir adım da ileriye de gidiyor. Yani Tanrı'nın sözüne bir şey de ekliyor. Dokunmayın dedi. Yani bundan uzak durmalıyız. Yani ona hiç yaklaşmamalıyız. Yani bu anlamda bir söz söylüyor. Ve yılan kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Evet. İşte o zaman insan şöyle düşünüyor. Evet, ben de Tanrı gibi olacağım. Aslında zaten Tanrı'nın yüceliğini yansıtacak şekilde yaratılmıştı. Ama İnsan. Tanrı gibi olmak istedi. Ve bu da onlara neyi getirdi? Ölümü getirdiler. İşte çıplak olduklarını anladılar diye devam ediyor. Ve Tanrı'nın karşısında duramazdılar. Yani saklandılar. Ve Rab onlara seslendi ve hikaye böyle devam ediyor. O zaman ölüm dediğimiz konu, bir kişi, yani Adem ve Havva aslında Tanrı sözüne itaat etmeyerek ne yaptılar? Ruhsal ve fiziksel olarak öldüler. Ruhsal ve fiziksel ölüm Tanrı'dan kopmak demektir. Tanrı'yla birlikte olmamak demektir. Ondan sonsuza kadar ayrı kalmak demektir. Ölümü bu şekilde tanımlayabiliriz.
0: Evet. Peki İsa Mesih gerçekten çarmıh üzerinde öldü mü? Çünkü eğer İsa Mesih Tanrı'ysa nasıl ölebilir sorusu geliyor akla.
1: Evet, bunu da duydum daha önce. Hatta zaman zaman farklı kişilerle konuşurken de Nietzsche'nin sözünü söylüyorlardı. Nietzsche Tanrı öldü diyorlardı. Tanrı'ysa Tanrı neden öldü? Burada yine işte Tanrı'yı anlamaktan kaynaklanan bir zorluk var. Yani biz görmediğimiz ruh olan bir varlığı kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Tanrı doğal olarak ölmez tabii ki. İsa Mesih'te iki doğa vardı. Tam insan, tam Tanrı'ydı. Yani biz kutsal yazılara baktığımız zaman, İncil metinlerine baktığımız zaman o tam insandı ve kelam beden aldığı zaman İnsan bedeninde, yani Meryem tarafından insan yönünü alıp beden aldığı zaman ne oluyor? İnsanın yargısını kaldırabilecek yine duruma geliyor. Çünkü insan günah işlediğinde hem ruhsal olarak öldü hem fiziksel olarak öldü. Ama bu fiziksel ölümün de ortadan kalkması için, diriliş bedenlerine sahip olmak için bu yargının yerine gelmesi gerekiyordu. Ve İsa Mesih çarmıhta dünyanın günahını yüklenirken Tanrı tarafından terk edilmeyi ne denli derinden ifade ettiğini hissetti ve bununla ilgili sözler söyledi. Tanrım, Tanrım, beni niçin terk ettin dedi. Ve bu söz aslında Tanrı'nın onu bıraktığından çok, o bütün dünyanın günahını yüklenirken terk edilmenin getirdiği acının ne kadar derin olduğunu ifade ediyor. Yani Tanrı ölmediği gibi İsa Mesih de aslında tam anlamıyla terk edilmedi. Yani insan yönüyle öldü ama Tanrılığı hep Tanrı'dır.
0: Evet, yani ölen insan doğasıydı.
1: Evet, insan doğasıydı.
0: Evet, ondan bahsettik. Tabii ki vahiy 1.18'de diri olmasından bahsediyor. Sonsuzluklar boyunca diri olan, diri olduğundan bahsediyor. İsa Mesih'in dirilmiş olması neden bu kadar önemli?
1: Eğer İsa Mesih dirilmemiş olsaydı o zaman ölüm hala kalkmamıştı. Ölümün yargısı bütün insanlık üzerinde sürüyordu. 1. Korintliler 11. bölüm 32-34 ayetlerde şunu diyor: Eğer insansal nedenlerle Efes'te canavarlarla dövüştümse bunun bana yararı ne? Eğer ölüler dirilmeyecekse yiyelim içelim, nasıl olsa yarın öleceğiz. Evet, yani Efes'te Paulus öldürülmek istendi. O bu olayı anlatıyor, buna gönderme yapıyor. Yani ölüler dirilmeyecekse diyor, biz neye karşı savaşıyoruz? Yani bu savaş da ruhsal savaş tabii ki, yani silahla yapılan bir savaş değil. Yani yiyelim içelim diyor, diğer insanlar gibi olalım diyor. Hani bizim onlardan farkımız nedir diyor ve bir uyarı da veriyor. Aldanmayın, kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar. Uslanıp kendinize gelin, artık günah işlemeyin. Bazılarınız hiç Tanrı'yı tanımıyor, utanasınız diye söylüyorum bunları diyor. Kimlere? O dönemde iman eden kişilere. Kutsal kitaptaki bu dramatik sahne olduğu zaman, yani Adem ve Havva işte günahı işlendiğinde ölümün yargısını kaldırmak için İsa Mesih çarmıhta ölümü yendi ve dirildi. Ve yine Matta İncil'inin sonlarında diyor işte askerlere rüşvet verdiler ve onun ölmediğini söylesinmesini istediler ve bu yalan hala bugüne kadar geliyor. Evet. Mesela bugüne kadar geliyor. Yani doğru. O Matta İncil'inin yazıldığı dönemler ilk 20 yıl içerisinde olduysa hani ileriye doğru zaman geçti ama hala da insanlar İsa Mesih'in işte dirilmediğini ya da ölmüş gibi göründüğünü, işte bunun gibi bazı efsanevi olayları anlatıyorlar. Ama Hristiyan ilahiyatının odak noktasında İsa Mesih'in insanların günahlarını üstlenmek için ölümü, üçüncü gün dirilişi vardır. Yani bu yoksa aslında Hristiyanlık yok.
0: Evet, aynı zamanda İsa Mesih'in dirilmiş olması bize sonsuz bir umut veriyor. Çünkü biz onun dirilişiyle aslında ona imanla dirileceğimizi biliyoruz. Bu umudu sağlıyor bize.
1: Evet.
0: Tabii ki bazı dinleyicilerimiz sorabilir, ölüler nasıl dirilebilir diye. Nasıl dirilir ölüler? Aslında bunu ben de sormak istiyorum size.
1: Evet. Yani ölüler ancak Tanrı tarafından dirilir, diriltilebilir. Yani insan ya da ölen bir kişi, ölen herhangi bir canlı kendi kendine dirilemez. Yani bu mümkün değil. Yani
0: kendi gücüyle yapabileceği bir şey yok.
1: Evet, yapacağı bir şey yok. Yani bir herhangi bir ölüyü gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman onun için artık her şey bitmiştir. Ve işte bunun için Tanrı ne yapıyor? Dışarıdan bir müdahale yaparak insana hayat vermek istiyor. Ve İsa Mesih de diriliş ve yaşam benim dediğinde bunu anlatmaya çalışıyor. Yani kendisine iman edilmesini ve bu iman aracılığıyla sonsuza kadar yaşayacaklarını söylüyor. Ve bugün yani dinleyiciler için özellikle şunu da söylemek istiyorum. Bunlar zor gelebilir, anlaşılmaz olabilir ama isterlerse bir kiliseyi ziyaret edebilirler. Orada bu konularda daha çok okuyabilirler, İncil'i edinebilirler. Yine elektronik ortamda İncil edinmek, okumak artık çok kolay bir şeydir. Ve bunu tavsiye etmek istiyorum. Ve ölülerin dirilişini biz İsa Mesih'in kendi dirilişinden anlıyoruz.
0: Evet, aslında tabii ki bu umudu sağlayan bize yalnızca Tanrı ve İsa Mesih'in zaten birçok insanı dirilttiği gibi kendisinde ölümden dirildiğini görebiliyoruz. Tabii ki bu büyük bir ölüme karşı aslında bir zafer de oluyor aynı zamanda. Çünkü insan en çok ölümden korkuyor bence. Her şeyin çaresi var gibi ama ölümün çaresi yok gibi de aynı zamanda. Ve dirilmek, cennette Tanrı ile birlikte olmak, bundan emin olmak, nereden gelip nereye gideceğini bilmek insana hem umut hem de bir güven veriyor.
1: Çok doğru bir söz söylediniz. Yani ben de çok duydum. İşte her şeyin çaresi var, ölümün çaresi yok deniyor. Ama aslında bize göre ölümün çaresi de var. Hani ölüm çaresiz bir şey değil. Hani İncil'deki sözlere bir kişi iman ediyorsa, yani İsa Mesih'e iman ediyorsa ölümün de çaresi var. O zaman bugünden itibaren sevgili dinleyiciler için şunu söyleyelim. Ölümün çaresi var ve bundan sonraki bu bölümleri de daha dikkatli dinleyebilirler. Bu seriyi takip edebilirler isterlerse Radyo Maranata'da.
0: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Sohbetimize aradan sonra devam edeceğiz.

0: Maranata.
1: Türkiye'de Tevrat, Zebur ve İncil metinlerinin tahrif edildiği yönünde bir iddia var. Acaba bu doğru olabilir mi? Birçok insanın Tanrı sözü olarak kabul ettiği kutsal kitap böyle bir tahrife uğramış mıdır? Ya da bazılarının iddia ettiği gibi kutsal kitapta geçen hikayeler mitolojik mi? Kutsal kitapta adı geçen kişiler gerçekten var mıydı? Bu olaylar gerçekten yaşandı mı? İşte Tarihten Notlar programıyla buna benzer soruların yanıtlarını tarihin derinliklerinde bulgular ve kanıtlar ışığında değerlendireceğiz. Gerçeğe ulaşmak için sizi de bu serüvene davet ediyoruz.
2: Tarihten Notlar programı yayın günü ve saatlerini öğrenmek için www.radyomaranata.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Vahiy 1.18 ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Burada bu ayetlerde İsa Mesih, "Dir olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir," diyor. Programımızın birinci bölümünde ölüm neden var diye konuştuk. Adem ve Havva'nın taatsizliğinden kaynaklanan bir nedendendi. Gerçekten çarmıh üzerinde öldü mü İsa Mesih diye konuştuk ve aslında kesinlikle İsa Mesih'in ölmüş ve dirilmiş olmasından bahsettik. Ve bu dirilişiyle bize sonsuz yaşamın kapısını açtığından bahsettik. Ve ölüler nasıl diriliyor diye konuştuk biraz programımızın birinci bölümünde. Aslında kutsal kitapta baktığımızda yaşayan Tanrı kavramını da görüyoruz. Bu noktada yaşayan Tanrı ne demek, onu da sormak istiyorum. Tanrı zaten var olan, sonsuzluklar boyunca yaşayan, yani bir kavram değil mi? Yaşayan Tanrı derken aslında tam olarak bahsetmek istediği şey nedir? Biraz onun üzerinde konuşalım. Çünkü burada ölmüş ve dirilmiş olan bir Mesih'ten bahsediyoruz. Belki daha iyi anlamak açısından yaşayan Tanrı kavramını anlamak iyi olacaktır.
1: Evet, yaşayan Tanrı yani yaşam veren Tanrı demektir aynı zamanda. Yaşayan ve yaşam veren Tanrı. Yine kutsal kitapta yazıyor, İsa Mesih de söyledi. Tanrı ölülerin değil, yaşayanların Tanrısıdır dediğinde aslında hala ölmüş olanların da yaşadığını İbrahim'i örnek gösteriyor. Yine Musa zamanında, Musa peygamber zamanında o yapılan konuşmayı örnek gösteriyor. Ve Tanrı yaşayanların Tanrısıdır. Aslında sonsuzlukta bir yaşam var. Bunu vurgulamaya çalışıyor yaşayan Tanrı dediğinde. Eski antlaşmada sonsuz yaşam çok fazla geçmiyor. Ama yaşayan Tanrı dediğimizde sonsuzlukta var olan ve yaşayan bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Yeşu bölümünde şunu söylüyor. Yaşayan Tanrı'nın aranızda olduğunu, Kenan, Hitit, Hiv, Periz, Girgaş, Amor ve Yevuş halklarını kesinlikle önünüzden süreceğini şundan anlayacaksınız. Bütün yeryüzünün egemenine ait olan antlaşma sandığı sizden önce Şeria ırmağını geçecek. Yani yaşayan Tanrı sadece bir de göklerde yaşayan bir Tanrı değil. Halkının arasında yaşayan Tanrı. Yine yasa kitabında şunu söylüyor. Ateşin içinden seslenen yaşayan Tanrı'nın sesini bizim gibi duyup da sağ kalan var mı? Yani Tanrı'yı kimse göremez ya da sesleniyorsa öleceğiz diye düşünüyorlardı. Nedir? Tanrı yaşıyor. Halkıyla beraber yaşıyor. Sonsuzlukta hep var. O zaman yaşayan Tanrı dendiğinde biz Tanrı'nın halkıyla olan ilişkisini anlıyoruz. Ve Yuhanna 15. bölümde de şunu söylüyor İsa Mesih. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ne oldu? Yaşayan Tanrı İsa Mesih'te ve İncil öğretisinde artık nedir? Sonsuz yaşam veren Tanrı. Yine insanlarla sonsuzlukta birlikte olacak, kendisine iman edenlerle birlikte olacak olan Tanrı oluyor. Ve şöyle devam ediyor İsa Mesih. Böyle biri yargılanmaz. Yani İsa Mesih'e iman eden biri yargılanmaz. Evet. Ölümden yaşama geçmiştir diyor. Size doğrusunu söyleyeyim, ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve iştenlerin yaşayacakları saat geliyor bile. Yani nedir, ona iman ediyorsan yaşıyorsun. Çünkü Tanrı yaşıyor, Tanrı aramızda, bizimle birlikte yaşıyor. Çünkü Baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğula da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. Yani Tanrı'da yaşam var, oğulda da yaşam var ve yaşam veriyor aynı zamanda. Buna şaşmayın diyor yani. Ve mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler. Demek ki İsa Mesih'in aynı zamanda bütün insanları dirilteceğini de söylüyor. Yine bugün biraz bu konu hakkında konuştuk. İşte diriliş nasıl oluyor, dirilişten sonraki bedenlerimiz ne olacak, fiziksel ölüm nedir diye konularda konuştuk ve İsa Mesih de burada diyor, mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Yani mezarlarından çıkacaklar. İman edenler sonsuza kadar sonsuz yaşamda Mesih'le ve Tanrı'yla birlikte olacaklar.
0: Evet, tabii ki Tanrı yaşamın kaynağı ve İsa Mesih'e iman ettiğimizde kutsal ruhu alıyoruz ve Tanrı'nın ruhu bizde ise aslında o yaşam bizim içimizde zaten var olmuş oluyor. Biz bugün Vahiy 1.18'e ayetlerine bakarken orada ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir ifadesini görüyoruz. Ölüler diyarı neresidir? Öncelikli olarak onu sormak istiyorum ve buranın anahtarının İsa Mesih'te olması onun kimliği ve yetkisiyle ilgili bize ne ifade ediyor pastörüm?
1: Evet. İşte ölüler diyarı daha çok eski antlaşmaya ait olan bir söz ve insanların öldükten sonra gittikleri yer, ölen kişinin ruhunun yaşadığı yer olarak tanımlanıyor. Ama yeni antlaşmada bunda biraz daha yeni antlaşmadan bunu biraz daha iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Hani insanların sonsuza kadar var olacağı ama İsa Mesih'e iman edenlerin Tanrı ile birlikte olacağı yer olarak anlayabiliriz. Yine toplumumuzda cennet, cehennem kavramları var. Yani bu kavramlar bazısı iyiliğin ödüllendirildiği, yani cennet kavramı böyle, iyiliğin ödüllendirildiği yer, cehennemse kötülüğün yargılandığı yer olarak ifade ediliyor. Ama sözcüğe baktığımızda, yani cehennemden hareket edersek öncelikle, işte ölüler diyarı olarak ifade ediliyor ama öyle işte elinde diren olan şeytanın dikildiği, kapısında dikildiği bir yer değil. Yani Gehennem'e, bugünkü Kudüs'e 30 kilometre kadar uzaklıkta bir yerde bir vadinin ismidir. Ve orada putperestler çocuklarını kurban ediyorlardı. Aynı zamanda putperestlikle ilgili tapınmalarını yapıyorlardı. Çöplük olarak kullanıyorlardı. İşte İsa Mesih'e iman etmeyenleri, Tanrı'nın kendisiyle ilişkisi, Tanrı'yla ilişkisi olmayanların bulunacağı yer olarak tanımladı. Yani dünyada olan bir yeri tanımladı. Cennette zaten yine dünyada Adem bahçesi olarak geçiyor. Yani mükemmel yaratılışın içinde insanın bulunduğu yer olarak geçiyor. Ve ben eğer yanlış yorumlamıyorsam anladığım bu ve bunu sık sık olarak söylüyorum. Biz cehennem dediğimizde Tanrı'dan uzak kalmayı anlıyoruz. Evet. Yani sonsuzlukta da şimdi de cehennem Tanrı'dan uzak kalmaktır. Tanrı'yla bir ilişkimizin olmaması demektir. Gazap altında olmaktır, yargı altında olmaktır. Cennet dediğimizde ise Tanrı'yla birlikte olmaktır. Bugün bu birlikte olmak işte bize İsa Mesih'le sağlanıyor. İsa Mesih'le sağlanıyor. Çünkü biz iman ettiğimizde ancak günahımızın yargısı ortadan kalkıyor ve İsa Mesih'in aracılığıyla Tanrı'nın huzuruna çıkabilecek duruma geliyoruz.
0: Evet. Yani ayetlere baktığımızda aslında İsa Mesih'te ölümün ve ölüler diyarının anahtarının olması, ona iman edenler açısından aslında bu noktada hiç ölmeyeceğimizden mi bahsediyor? Yani ölümün anahtarı, ölümün ve ölüler diyarının anahtarı eğer İsa Mesih'te ise ona iman edenler hiç ölmeyecek mi? Yani, fiziksel bir ölüm bilmiyorum yani evet. Tam olarak neden bahsediyor?
1: Şimdi aslında her iki şekilde de cevaplanabilir ama şu anki duruma baktığımda, yani Mesih'in gelişine kadar olan döneme baktığımızda insanlar ölecek. Yani fiziksel olarak ölecekler.
0: Evet.
1: Ama iman etmişse ruhsal olarak yaşadıkları için ruhları sonsuzluklar boyunca diridir. Ve İsa Mesih tekrar geldikten sonra artık bir daha ölüm olmayacak, ağlayış olmayacak. İsa Mesih tekrar geldikten sonra artık fiziksel ölüm de olmayacak. Yani bunlar iç içe geçmiş kavramlar. Ve fiziksel diriliş İsa Mesih'te geldiğinde ona iman eden herkes de gerçekleşecek. Yani bizler dirilmiş olacağız. Bunun örneklerini de yine İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi sırasında gördük. Ölümden dirilenlerin ilk örneği İsa Mesih'tir. Ve biz de onun dirilişine bakarak yani bu umuda sahip oluyoruz. Bu neden önemli? Çünkü önümüzde hiçbir örnek olmasaydı diriliş daha çok daha soyut bir kavram ya da teorik bir kavram olarak bizim karşımızda duracaktı. Ama İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi olduğu için biz geçmişe baktığımızda diyebiliyoruz ki evet İsa Mesih öldü ama aynı zamanda dirildi. Eğer o dirilmişse verilen bütün vaatler de yine gerçekleşmesi lazım.
0: Evet.
1: Ve Pavlus da Kral Agripa'nın önünde yaptığı tanıklıkta buna benzer sözleri söylüyor. Ve şöyle diyor. Önce Şam ve Yeruşalim halkını, sonra bütün Yahudiye bölgesini ve bütün öteki ulusları tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya çağırdım. Yani Paulus bu müjdeyi ilan ediyordu. Diyordu ki insanlar ölümden yaşama geçsinler. Evet. Ama ne oluyordu? Yahudiler beni tapınakta yakalayıp öldürmeye kalkmalarının nedeni buydu. Yani kötü bir şey yapmadı, savaşmadı. Kimseyi hı hı. öldürmedi İsa gibi. Ama sevmediler onu. Ama bugüne dek Tanrı yardımcım oldu diye devam ediyor. Bu sayede burada duruyor. Büyük küçük herkese tanıklık ediyorum. Biz de öyle yapıyoruz. Yani büyük küçük herkese tanıklık ediyoruz. Kimseyle savaşmak gibi niyetimiz olmadığı gibi böyle bir şey de yapmak istemiyoruz. Ama Tanrı sözünü kullanarak ölümden yaşama geçmelerini istiyoruz. Herkes dirilsin ve sonsuza kadar yaşasın istiyoruz. Ve son olarak da şunu söylüyor Paulus bu paragrafta. Onlar Mesih'in acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki olarak gerek kendi halkına gerek öteki uluslara ışığın doğuşunu ilan edeceğini bildirmişlerdi. Yani Musa ve peygamberler bunu bildirmişlerdi. Bu tarihsel bir olaydı. Biz iman ettik. Yani Mesih geldi. Mesih'e iman ettiğimiz için biz bu müjdeyi duyuruyoruz diyor. Belki burada şunu da açıklamakta yarar var. Biz müjde diyoruz ama aslında müjdenin orijinal karşılığı sevinç getirici haber demek. Grekçe anlamıyla iyi haber, sevinç getirici haber demek. Bu Arapçaya İncil olarak geçiyor. Toplumumuzda İncil dediğimizde kutsal kitap düşünüyoruz. Yani bu doğrudur, yani kutsal kitaptır. Ama onun verdiği mesaj müjde, iyi haber, sevinç getirici haberdir. Ve bu iyi haber, sevinç getirici haber insanların ölümden yaşama geçtiklerini ilan ediyor ve biz de bugün bunu yapıyoruz.
0: Evet, bu noktada o zaman İsa Mesih'in diri olması, aslında sonsuzluklar boyunca diri olması, İsa Mesih iman edenler açısından, yani Tanrı ile olan ilişkimiz noktasında iman edenleri nasıl etkiliyor, onu da merak ediyorum. Çünkü diri bir Tanrı'ya iman ediyoruz, ölmüş ve dirilmiş olan bir Tanrı var, İsa Mesih var. Bunu bilmek bir imanlı için, İsa Mesih imanlısı için ne ifade ediyor, nasıl etkiliyor?
1: Yani diri kavramı da çok güçlü bir kavram. Yani kendisi de sözcük evet. olarak diri dediğimizde yaşayan, yani var olan, hı hı. canlı, yani birçok sözcük aklımıza geliyor. Yani diri dendiği zaman da İsa Mesih'in yaşıyor. Az önce yaşayan Tanrı hakkında konuştuk evet. ve o yaşıyor ve sonsuzluklar boyunca yaşayacak. Ve kendisi aynı zamanda bu vaadi bize de veriyor. Bizler iman ediyorsak hı-hı. biz de sonsuza kadar yaşayacağız. İncil'de Samriyeli kadınla ilgili bir örnek var, bir olay kaydediliyor. İsa Mesih bu Samriyeli kadınla konuşuyor ve şöyle yazıyor. Samriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona bana su ver içeyim dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samriyeli kadın sen Yahudisin, bense Samriyeli bir kadınım dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samriyeliler ile ilişkileri yoktu. Yani iki düşman halktılar kısacası. Ve evet. zaten o dönemde kültürel olarak da bir erkeğin kadınla konuşması da normal değildi. Evet. Ama İsa Mesih ne yapıyor? Farklı bir şey yapıyor. Herkesin kurtulmaya ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Kadın, erkek, köle, özgür. Yani farklı yerlerde bunun örneklerini görüyoruz. Ve İsa kadına şu yanıtı veriyor. Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin, sen de ondan dilerdin, o da sana yaşam suyunu verirdi. Ve kadın yine hikayede devam ediyor, ama böyle bir şey yok, yani nasıl su olabilir? İsa hı hı. sonuçta şunu söylüyor, diyor ki İsa şöyle yanıt verdi. Bu sudan her içen yine suyacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Yani sorunuza döndüğümüzde İsa Mesih ile olan İsa Mesih'in diri olması, yaşıyor olması sadece geçmişte olan hı hı. olmuş bitmiş bir olay değil. İman aracılığıyla hala devam eden ve insanları kurtaran, Tanrı ile barıştıran bir olay oluyor.
0: Evet. Yani bu noktada aslında İsa Mesih'in diri olması bizim dirilişimiz, kurtuluşumuz için çok önemli ve iman sayesinde de kurtuluyoruz aslında. O zaman şu soru insanın aklına geliyor. İsa Mesih'ten önce ölen insanlar var. Kurtuluş iman ile ise, yani bu durumda o kişiler bu durumda ne olacak? Çünkü İsa Mesih'ten önce öldüler zaten.
1: Evet yani, evet. Adem de yaratılış 2.17'de olduğu gibi yani iyi ile kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme dediğinde yani öleceğini biliyordu.
0: Evet.
1: Ama sonrasında da bütün insanlar yani iç varlıklarında Tanrı'nın var olduğunu biliyorlar. Vaiz kitabında şöyle diyor: Tanrı insanları doğru yarattı. Oysa onlar hala karmaşık çözümler arıyor. Yani evet. Doğru yaratıldı ama evet. Hala şöyle kurtulur mu, böyle olur mu, şöyle olsaydı gibi sorular söylüyor. Yine İncil'de Tanrı'ya isyan başlığı var ve orada da şunu diyor: haksızlıkla gerçeğe olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı açıkça gösterilmektedir. Yani gökten gösterilmektedir. Demek ki Tanrı'nın gazabını insanlar görebilir. İç varlıklarında bunu bilebilirler. Ama ne yapıyorlar? İşte karmaşık yolları seçiyorlar. Kendi düşüncelerine önem veriyorlar. Gördüklerine göre Tanrı'yı açıklamaya çalışıyorlar. Ve bunu yaparken de aynı zamanda dedikoducu, yeri, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba söz dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun ve acımasız insanlar oluyorlar.
0: Evet.
1: Ve diyor ki burada son cümle olarak, böyle davrananların ölümü hak ettiğine ilişkin Tanrı'nın buyruğunu bildikleri halde bunları yalnız yapmakla kalmaz, yapanları da onaylarlar. Yani iç varlıklarında kişiler Tanrı'nın ne yapmaları gerektiğini kendilerine gösterdiğini biliyorlar. Yani iç varlıklarını bunu bütün insanlar biliyor. Geçmişte de öyleydi, bugün de böyle.
0: O zaman buna göre yargılanacaklar.
1: Evet, buna göre yargılanacaklar.
0: Programımızın sonuna gelirken aslında toparlamak amaçlı sormak istiyorum. Diri olan benim, ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim diyor. Ve ölümün ve iller diyarının anahtarları bendedir diyor İsa Mesih. Onun kimliğini anlamak açısından bu sözlere nasıl bakmalıyız? Bu ayet İsa Mesih'in kimliğini nasıl ortaya koyuyor bize? Tanrısal yönünü nasıl açıklıyor?
1: Yani yine ayetin kendisine baktığımızda şunu görüyoruz. Yani sonsuzluklar boyunca diriyim. Yani bir sonsuzluk kavramını veriyor. Yani sonsuzluklar boyunca diri olduğuna göre sonsuzluklar boyunca var olan varlık oluyor. O zaman biz İsa Mesih'i sadece bir peygamber gibi kabul etmemeliyiz. Yani o uluhi kimliğe sahip, kelam olarak beden almış ve yaşam veren Tanrı'nın kendisidir. Ve yine biz İncil'de geçen bazı sözlere baktığımızda yani ben benim sözünü yani Tanrı'nın ben benim sözünü kendisi içinde kullandı. Onu bu kimlikle tanımalıyız.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum İsmail Bey sizlere. Programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de bizi dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun diliyoruz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.